0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Devlet
0: Konservatuvarı
1: Konservatuarı tabii.
0: Çalgı bölümünden. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuvarımızın aşmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak
0: O.
1: gözümde yaşarıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
0: Çok
1: enstrümanımızda.
0: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
1: Büyük
0: dinliyoruz.
1: keyifle.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ederim
0: harikaydı.
1: hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimini aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalardan.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında
0: Evet.
1: çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydar Taneverdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun. Sinan
0: saygılarımı,
1: Çelik hocam,
0: selamlarımı
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdim ve bugün ortaya bu çıktı.
0: harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz ama bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Süperdi. Çok
1: üstadlarımızın da.
0: değerli müzisyenlerle
1: Evet.
0: beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların senin
1: Hepsiyle
0: de.
1: evet. Benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine emeklerine sağlık tekrar üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldığın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi,
0: Evet.
1: sevildi. Naçizane elimizden
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslendirme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oh.
1: oldu. Davul Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de
0: sanatçısı
1: doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona
1: Demir,
0: da buradan
1: Neşe Demir.
0: sevgilerimizi yolluyorum.
1: Selam olsun.
0: Sen mi okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir
1: Büyük
0: Ahmet Kaya
1: üstünlüğün olur, şahane
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatçığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yanımızdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyor biliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler
0: lütfen.
1: yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi, o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında, yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan, gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun, ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim
0: Kendisine
1: için de
0: teşekkür
1: öyle.
0: ediyorum.
1: Benim eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk, nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.

0: Teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet,
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim de
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet,
1: bana ve
0: evet hocam.
1: o zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok, çok güzel,
1: Seni
0: çok kıymetli.
1: ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle, aile, güzel ezgilerle, kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de
0: Evet,
1: sana
0: çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: kürsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın. Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk, Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun. Bakayım size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini.
1: Ay,
0: Belgin'cim.
1: Ay evet sen de öylesin Türkan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır... Değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu
0: şey.
1: Çok ağır bir şey. Aman belini konduralım. Aman saçımızı
0: Vallahi,
1: düzgün yapalım. Onu
0: alt
1: yapalım.
0: Kirpikler oldu mu? Üstü
1: Aynen,
0: oldu mu?
1: Öyle kulis.
0: Önce
1: öyle
0: peruk söyle. Taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm. Çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama.
1: Deseydiniz sorumluluğumuz gripe. Var çünkü.
0: Kolay mı? Değil. Tabii, yaptı ama güzel
1: tabii,
0: mi olmuş?
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni hiç kimse tanımayacak. Şöyle ya. Yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun sevgili
1: Çok teşekkür
0: Eda
1: ederim.
0: Belgin.
1: Sen de öyle.
0: Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: canım kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti. Uyarladı.
1: O kadar güzel
0: Herkes
1: olmuş ki.
0: Herkes bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde okunmuş.
1: Bu filmde. Daha sonra
0: şimdi,
1: da başka filmlerde de
0: var
1: çok
0: tabii, var evet. tabii. Hadi
1: Ama,
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim,
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim geçmişe.
0: Program harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar çok, sevecen, çok, o kadar böyle sevgi, çok, şefkat dolu bir insan ki. Çok. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten, inan buna. Yakından böyle tanıyanlar bunu söyler. Ya. Türkan Hanım'ı yakından beni yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Değil mi? Utanıyorum.
0: Ben hiç utanma, gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum enteresan bir şekilde. Çok şimdi, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
0: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten, i̇şte, insan sevgisi.
0: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
0: çok
1: gelir.
0: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
0: Kapıları açar, bakar. Evet.
1: Aynen. Peki Eda'cığım sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
0: yaptıklarından? Valla benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel, evet, yapıyorum, stüdyodayım. Projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Hı hı. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan sevgilerimi göndereyim vallahi Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da Adanalı
0: tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Eşim.
0: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini biliyorum.
1: Evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim Siirtli. Allah rahmet eylesin. Gani Arap kökenli. Rahmetiz. Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babamın dedelerinde Vanlı bile var. Değil. Çok acayip bir mix olmuşuz.
0: Çok güzel. O da güzel. Zenginlik bütün bunlar zaten.
1: Gerçekten
0: çok büyük
1: öyle.
0: Zenginlik.
1: Gerçekten öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
0: İşim geldi. Hadi
1: İş zamanı.
0: Yap.
1: Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminden işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Valla böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz aslanım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değiştirdim.
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırladım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya, her nasip vaktine esirdir diye bir
0: aynen.
1: söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir, güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda, böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım, eski Yeşilçam'dan var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim
1: ha,
0: olduğu için.
1: Selvi boyunu mal yazmalı.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şoför Nebahat vardı
0: aynen.
1: bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre
0: Nebahat
1: de oynamıştı.
0: Çehre kesin oynadı.
1: Değil
0: Yanlış
1: mi?
0: Bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun,
0: olsun.
1: Cennet bahçesi
0: kalanlar,
1: olsun.
0: Uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi? Mutluyuz.
1: Eda hadi bir şarkı.
0: Çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım
1: kulakların
0: orkusu.
1: Çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde tabii. oynanmış yani. Bakar tabii. mısın?
0: Sözleri de senaryoya göre tabii uyuyor.
1: Seni andım
0: gözünden
1: bu gece.
0: Yaşlar geliyor buna.
1: Kulakların çınlasın
0: evet.
1: diyor sevgili Eda Karaytu.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya?
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: magazin.
1: Magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Kulakları. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı
0: var
1: kocacığım?
0: Olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: demez çınlasın. Miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay çok güzel bir eser. Değerli

0: izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eserde Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
1: Bu da nazarlık olsun hadi.
0: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da şahane.
1: Ay bakar mısınız, Alişen'le Türkan Şoray ne tatlılar, öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Aa, iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz, belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri, o nasıldır ya, değil mi? Eski filmlerin, eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela Bir Bahar Akşamı Rastladım Size diyoruz, okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi dağılıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış, popüler olmuş bir şarkı yok.
0: Mevsimlik diyoruz biz onlara.
1: Niye böyle oluyor?
0: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu, evet, olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle ama müzik bu, evet, daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
1: Gerçekten öyle.
0: Miras kaldı bize. O yüzden
1: o mirasa güzel bakmak lazım.
0: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
1: Evet.
0: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya, bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
1: Aa, sen.

0: Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır, şöyle bir hani kuple.
1: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
0: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi iş

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı, bak yapayım bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne? Söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam.
0: Rica
1: ne zaman
0: yapacaksın
1: derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin tabii ki.
1: Her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü. Aa,
1: öyle böyle bir gırtlak hançerem var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir, yapacağız bu
0: yapacağız,
1: işi.
0: Evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam Klasiği. Evet. Hale Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay, orkestramada bir alkış. Nasıldı?
1: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
0: Valla.
1: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
1: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördek. Yadeller aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yadeller aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım.

0: Ne bağlayacağız şimdi biliyor musun?
1: Sus,
0: sus, sus. Kimseler duymasın. Peki, bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış.
2: Ya.
0: Filmin ismi?
1: Sus, sus, sus. Sus.
0: Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsan.
2: Hemen.
0: Eda Karakçı.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: Çok
0: eser.
1: tatlı.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: güzel bir eser. Gel
0: Güzel
1: gel
0: repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız orkestra muhteşemsiniz ya. Valla burada görseniz enerjiyi. Evet
1: Sağ
0: bir...
1: olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet evet.
1: Hepsi
0: Çok iyiler
1: burada.
0: ama. Yani bu...
1: Gerçekten dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun
1: Çünkü
0: tadı çok başka.
1: her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle,
0: Paylaşım.
1: sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde
1: İçinde
0: sanan
1: salınan
0: yar olmayınca.
1: yar, sevdiğim olmadıkça
0: Ya.
1: lütfen önümüzdeki haftayı hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: Sonuçta
1: donanıma
0: sen de
1: sahibim.
0: Üsküdar Muski Cemiyeti
1: Tabii ki,
0: kökenlisin
1: tabii.
0: yani.
1: Biliyor
0: Bunu vurgula
1: musun?
0: ki
1: Feriha
0: yani.
1: Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan
0: Amin.
1: 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında
0: Çok
1: musiki
0: önemli
1: çalışmaya
0: değerli.
1: başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim, usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: Böyle oluyor
1: çalışırdım.
0: zaten.
1: Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan, bir
0: Tabii
1: şeyler,
0: ki.
1: yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır, oynayacak, sokakta oynayacak yaşta Muski ile alakadar olmayı
0: Ben de
1: seviyordum.
0: böyle küçücük yaşta radyonun beş basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: Bak,
0: yapardım.
1: ben de öyleyim.
0: Ya.
1: Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.

0: Kesinlikle. Bu
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
1: Peki bir
0: şey
1: şey
0: değil.
1: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
0: Yaptım
1: saç
0: tabii.
1: fırçasını,
0: Yaptım,
1: işte
0: yaptım.
1: annenin bir abiye oturuşlu
0: Yaptım.
1: tüylü böyle bir şeyini giydin mi?
0: Kuzenime çok eğer izliyorsa
1: Anlatsana.
0: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünü, radyonun fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
1: Ay ne güzel.
0: Tabii. Tabii
1: Genetik
0: orada.
1: aile meşkleri genetik derken
0: Şimdi
1: biraz
0: genetik
1: bilmeyenler
0: miras
1: için.
0: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
1: Ya.
0: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
1: E
0: Anne
1: tabi.
0: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
1: Genetik miras.
0: dedim.
1: Ama bizde de öyle.
0: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
1: Ne
0: hani
1: güzel.
0: 70 yaşında, 80 yaşında anne anne, baba anne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle bir
1: Ne
0: ortamda
1: güzel.
0: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
1: Ne kadar güzel. Ne
0: Tabii.
1: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
0: Ya.
1: kasideleri.
0: Ya.
1: Yani ağlamayan kimse
0: İşte
1: kalmazdı.
0: bu
1: O kadar
0: böyledir.
1: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
0: İşte böyle
1: Ama biraz
0: geçiyor işte.
1: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Eda, hadi o
0: Canım.
1: zaman dert ortağım bir dertleştik gibi olduk ya.
0: Vallahi.
1: Dert ortağım benim.
0: Yapalım.
1: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara Ekspresi
0: Yalnız
1: filminde.
0: tarihçiler gibi
1: Tabii
0: konuşuyorsun.
1: tabii.
0: Her eser
1: Efendim.
0: öncesi
1: Tabii.
0: bu 1900 diye
1: Ne
0: başlıyor.
1: yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil
0: Bravo.
1: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
0: Kesinlikle.
1: bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz
0: Çok
1: gerçekten çok
0: kıymetli,
1: kıymetli
0: çok
1: ve çok
0: bilinçli.
1: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
0: Selam
1: istiyorum.
0: olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki.
1: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların
0: Dert
1: fotoğrafları
0: Ortağı.
1: eşliğinde
0: Tamam.
1: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
0: Tabii
1: çalışırım.
0: tabii beraber
1: Haydi
0: okuyalım.
1: efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Harikasın. Ah, harikasın.
1: Çok güzel. Ne çabuk geçti bitti
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi çok çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman biz bizden sonraki program devam etsin.
1: Bir paket çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: ay,
0: gel.
1: Seve seve canım.
0: Kapımız bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık, senin canımsın gibi değerlere. Ay, çok sonuna kadar.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Hoş geldin. Şerefler verdin.
1: Biliyorsun gerçekten. Duyunca koşa koşa geldim.
0: Ay, gerçekten Allah
1: çünkü
0: razı olsun.
1: Çünkü çok seviyorum seni.
0: Ben de seni çok seviyorum.
1: Da öyle. Buradan sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur, bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim?

Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Bizimle kalın hep.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül-Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Berke çıkaracağım bunu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
3: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
5: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
6: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim.

0: Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarımdan oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

Sevgili dostlar merhaba. Kumluca için içimden geldi böyle bir türkü yaktım. Anladığınız üzere Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz.

0: Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Sümer Ezgi, Kumluca'mıza, Toroslara, Yörükler Diyarı, Sebze Diyarı Kumluca'mıza, evimize hoş gelmiş.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz.
1: Aman Allah'ım.
2: Sefalar getirdiniz.
1: Oh, çok mutluyum. Sağ olun. Harika bir ev. Buyurun.
0: Hoş geldiniz.
3: Muhtarımız Serkan Ersoy, Yüksel ve İbrahim Bilgeoğlu bu haftaki konuklarımız.
4: Sevgili muhtarım, nasılsın?
5: Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Şimdi biz dağ taş dolaşıyoruz. Bu Anadolu'dan geldik de evet. Bu müzikleri çekerken bir şey dikkatimi çekiyor.
5: Evet hocam.
4: Bu sazı çalan söyleyenler ya muhtar çıkıyor, ya öğretmen çıkıyor,
5: evet, evet.
4: Ya da çoban çıkıyor.
5: Evet hocam, şöyle bizim bu yörelerde saz müzik kültürü çok fazla.
4: Evet.
5: Mesela bizler hep böyle davar arkalarına geçip güttük heveceğimiz zamanla. Ama tabii malcılık bollarda yavaş yavaş bitti. Seracılık
4: evet.
5: Meşhur oldu.
4: Sera, evet
5: evet hocam. Biz de babadan kalma. Babacım çalardı. İşte ben yanında ufak bakardım, merak ederdik. Hmm. Öğrendik. Böyle dostlara yani kendi şeyimizi eğlendirmek için biz gönlümüzü böyle çalıyoruz işte.
4: Önemli olan o zaten,
5: evet,
4: yani
5: evet.
4: Bu iş nedir? Gönlünü eğlendiriyor, gönlünün duygularını yansıtıyorsun.
5: Evet.

0: Afyon tarafında da bu çok seviliyor. Burdur'da sevilir, evet, Ege'de sevilir.
1: Evet hocam.
0: Derler ki Menderes'te boğulmuş ümit.
1: Tabii gibi. Yaşanmış bir hikayeden alınma. Evet. Yaşanmış bir hikayeden
0: bu alınma. Aslında şeye gittiğin zaman, doğuya gittiğin zaman mesela arpa çaydır. Şeyde Orta Anadolu'da Kızılırmak'tır. Fırat'tır.
1: Evet, evet, evet.
0: Hep kader aynı.
1: Aynı.
0: Yani doğayla mücadelede böyle yenik düşen insanların arkasından yakılmış ağıtlar bunlar.
1: Evet, evet hocam, doğru.
2: Muhtarım seni biraz dağlara götüreyim ben şöyle.
1: Evet
2: diye.
1: Hocam.
2: Yaylalara gidelim.
1: Tabii, gidelim.

0: Bunlar ne hatırladı sana?
1: Bunlar nenem vardı benim. Bu gırtlakta aynı sesi çıkarırdı böyle. Böyle. Böyle yani aynı notalar sanki Cura onu hatırlattı bana şimdi.
2: Onlar saz çalamadığı için öyle.
1: Tabii.
2: Akko oyunum yüz olsa. Akko oyunum yüz olsa diye böyle gırtlaklandı. Püktüğüm yerler düz olsa. Güttüğüm yerler düz olsa. Dağlarda bir de böyle akşam oldu. Aslında güvenilirdi diyorlar da o eski kadınlar dağlarda biz davar güderken.
1: Tabii.
2: Ama gene de karanlık olunca korkmaya başlardık diyorlar. İşte bak burada ben varım. O da oradan o, cevap veriyor.
1: Yani korkacak bir şey yok. Ha. Birbirimizi duyuyor evet, demek istiyorlar. Evet. Tabii.
2: Bir de bu evet, hani sanki şey davar çanları gibi.
1: Tabii böyle yani sallanıyor ya çan böyle ses çıkarır.
2: Şöyle mi?
1: Aha! Gerçekten aynı.
2: Bu ne şimdi?
1: Şimdi bu çan.
2: Ne çanı bu?
1: Bu davar çanı. Bu biraz dekeye takılır. Büyük mü biraz daha?
2: Ha. Şimdi onu anlat bakalım. Ha. Bir de böyle yani hayvanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre şeyler takılır.
1: Şimdi hayvanın en kurnazına takılır bu.
2: Nasıl?
1: En kurnazına.
2: Nasıl kurnaz?
1: Şöyle. Mesela bu nerede ziyan var, nerede ekim var, nerede bostan var, oraya girer, girene takarlar bunu. Çok ki hareketli. Onu takip ediyorlar çoban. Bunun gözü bunda olur. Ha. Hani bir zarar vermesin diye onun iki tarafında devamlı deke çakı.
2: Onlar büyük, çok hareketli oluyor demek.
1: Tabii,
2: ya.
1: Tabii çok böyle cin gibidir.
2: Şeyin başı koç ya.
1: Lider olmuş.
2: Lider o. Onun daha farklı galiba. Ha?
1: Onun çanı biraz daha büyük. Daha öyle daha derin gelir.
2: Babaya ona yakışan bir ses yani.
1: Aynen öyle. Onun sesi daha başkadır yani.
2: Bir de siz böyle hayvanları şey yapıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Islıklarla bir seslerle
1: tabii,
2: falan böyle.
1: Tabii şimdi.
2: Mesela şimdi hayvan gitti.
1: Ters yöne gidiyor.
2: Ters yöne gitti şimdi. Keçiler o tarafa gitti. Evet. Şimdi bunu buraya nasıl çevireceğiz?
1: Ay şşt, uy, şşt, ıslık.

0: Önüne bir taş zaten anlar. Ha, hemen döner.
1: Orada tehlike var.
0: Ha, tehlike var.
1: Döndü buraya.
0: Bu tarafa.
1: Peki şimdi artık gitme vakti geldi. Çağırıyorsun şimdi. Hayvanlar orada uzakta.
0: Yani akşam biz oldu. Ağla gelecek,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Evet,
0: ağla gelecek. İşte ay şşt, hop. Bu ammar geri. Ama da bu. Sen hiç elleme döner ağlına girer.
1: Şimdi şu ne demek? Şunu bir mealini anlat bana.
0: Bu ne şimdi? Demek geri dön. Yani
1: artık kime diyorsunuz bunu?
0: Bu liderler vardır. Onları bilir o. Bir tanesi evet, yöneldi mi hepsi arkasına düşer gider.
1: Ay sağ ol ya. Evet. Peki ait diyorsun ha?
0: Ait demek biraz yert anlamına geliyor.
1: Sert.
0: Sert yani. Onu çekişmiş oluyoruz ona. Yani laf söylüyoruz ona.
1: Tekmi yani, veriyoruz ona.
0: Yani. Yani yanlış yapma.
1: İtiraz edemez.
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Arada bir meleğer de bir şey anlatıyordur bize ama bilmiyoruz abi ne anlat.
1: Peki o zaman
0: çanı öttürelim.
1: Çanı öttürelim. Uzun ömürler olsun. Sağlıkla mutlu yaşayın burada.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Canallara dostum.

0: Hocam, eşiniz size nasıl cilveli okuyor böyle?
1: Ama bu türküyü ben onun için yazdım.
0: Allah aşkına öyle mi?
1: Öyle tabii.
2: Harika. Kumlucan olmanı avantajı.
1: Hem Kumlucamıza evet. bir armağan olsun istedim. Evet. Hem de Akkız'a bir türkü yazmış.
0: Evet.
1: Bu sizin bir taşla iki kuş oldu. Evet benim çalışmam. Evet hocam.
0: Ya sesiniz de çok güzel. Nasıl duyarak okuyorsunuz siz de?
2: Çok sağ olun. Valla elimden geldiğince türküleri seviyorum. Ama biraz ondan galiba.
0: Ama belli yani. Severek okudunuz o kadar belli ki. Sizin de gönlünüze sağlık. Çok güzel
2: çok
0: bir beste oldu.
2: Çok teşekkürler hocam. Çok
0: teşekkür ederim. Yeni bir şey olmuş. Teki havası olmuş. Değil mi?
1: Teki havası... oluşturmaya çalıştım. Evet. Umarım beğenilir.
0: Çok beğendim ben de. Çok. Yani çeşitli türkülerden böyle kokular da hissediyorum. Tam bu bölgeye ait bir şey olmuş.
1: Evet,
0: hava
1: evet.
0: olmuş. Siz

0: Belediyede koro şefisiniz değil mi?
1: Evet, şu anda Türk Halk Müziği koro şefiyim.
0: Evet. Ama aynı zamanda da öğretmensiniz.
1: Öğretmen, emekli öğretmenim.
0: Ne öğretmeniydiniz?
1: Fen bilgisi öğretmeniyim.
0: Ha, evet.
1: Fizik, müzik devam ediyor işte.
0: Şimdi fizik bitti, müzik mi başladı?
1: Nazlı'da da korolar yönettim.
0: Evet. Efendim, gönül verdiniz demek.
1: Evet, tabii ki. Koro yönetmek değil de amacımız zaten. Evet. Kültürümüzü yaşatmak hocam.
0: Kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi bu türküleri çalıp söylerken?
1: Şimdi en güzel bir bence tedavi şekli, en güzel bir şey yani moral.
0: Peki evet. Korolara niye geliyor insanlar? Ne hissediyorlar?
1: Vallahi hemen işte asgari müşterekte yani bizim buluşma çizgimiz müzik deyip geliyorlar ve çok güzel bir aile oluyoruz.
0: Sosyal ortam.
1: Evet.
0: Değil mi? O müthiş bir şey.
2: Evet. Motivasyon oluyor.
0: Evet. İnsanları. Yani insanların pozitif böyle anlamda birbirinden kopmaya başladığı, daha bireysel yaşamaya başladığı dönemde siz daha sosyal bir yaşama aynı zamanda devam ettiriyorsunuz. Evet.
2: Şöyle düşünüyorum, ben kendi adıma çok zengin bir aile olduğumuzu düşünüyorum.
0: Aman ne güzel. Beni de alın bu aileye.
2: Ay çok mutlu. Ne demek siz mi?
0: Ritim çalarım size.
2: Çok sağ olun.
0: Ritimciler var mı?
1: Siz gelin de sizin, valla, siz şöyle bir durun orada.
0: Öyle mi?
1: Yeter hocam. Sadece.
0: Hayır. Ne demek? Ritimciniz varsa nereden çıktı lan bu gari falan demesin yani. Bir de son yıllarda Kumuca felaket bölgesi
1: evet
0: oldu.
1: Evet.
2: Maalesef.
0: Hortumdur, seldir, doludur
2: sel
0: değil mi?
2: Sel çok kötü vurdu
1: evet,
2: hocam.
1: Evet, evet.
2: Ya, sel çok kötü vurdu.
1: Elimiz saza varmadı.
0: Yani.
1: Geliyorlar ama hocam bu şeylerde elimiz saza varmadı.
2: Pandemi.
1: Özellikle işte hem pandemi, evet, bu sel olayı evet falan.
2: Evet. İşte felaket yine
0: tekrar. Ama bu kederi ve üzüntüyü aşmanın bir yolu da böyle birlikte evet olmak değil mi?
1: Tabii ki.
0: Müzik çok
1: tabii
0: önemli bunun için.
1: Tabii. Yani o müzik tam bir terapi. Evet. Müzikten öte bir terapi göremiyorum. Birlikte nefes alıp vermeleri var ya arkadaşlara, o insanları birbirine bağlıyor zaten. O kadar güzel bir birliktelik oluyor ki.
0: Hocam,
1: bir aile oluyorsunuz.
0: Şöyle üçümüz birlikte bir nefes alalım, hadi bir türkü söyleyelim de.

0: veresiye satmayın. Sonra alamazsınız.
1: Alamıyoruz.
0: Bir de tok satıcılar var biliyorsunuz. Onları veresiye satmıyor. Evet.
2: Bu türküyü yakan veresiye satmış da.
1: Çok canı yanmış.
2: Onun için
0: canım ya.
2: Bir şey kalmamış. Evet. Gerçekten öyle. Türküyü yakanlar hep veresiye satıyorlar. Evet. Kendilerine bir şey kalmıyor. Evet,
0: yani. Kötü bir şey değil mi bu?
2: Kötü bir şey tabii.
0: İşte yani geliyoruz.
2: Üreten, burada da öyle.
0: Geliyoruz telif hakkına.
2: Evet.
0: Ya işte bu türkü yakıcıları, kaynak kişiler, derlemeciler, bunların bir telif hakkı olması lazım. Türkiye'de hala çözülemedi bu konu.
2: Maalesef.
0: Ya herkes kullanıyor nasıl ortak evet. Mal diye kullanıyor. Peki şimdi ormandan böğürtlenleri falan topluyorlar. Böyle bir tabağın içine koyuyorlar, onları yıkıyorlar, süslü jelatin koyuyorlar. Bedava mı satıyorlar bunları? Hayır, evet, bir emek var orada evet, değil mi? Evet. Allah'ın ormanı.
2: Yani.
0: Şimdi bunlar diyor ki, anonim Türkiye herkesin malı.
1: Ne olacak ki?
0: Öyle değil
1: diye,
0: o iş işte.
1: Öyle, yani. İşte öyle düşünülüyor.
0: Yani onun bir emeği var, toprak altından tarihi eser evet. Çıkarır gibi türküler çıkıyor. Evet, onu çıkaranlar, yaşatanlar, söyleyenlerin, evet. Daha doğrusu yaşatanların, kaynakların ve tabii. Derleyicilerin bir hakkı olması gerekir.
2: O Kanada'da bir şey var biliyorsunuz. Bir Türk oradan dönerken ormandan diyor bir dal koparayım da özel Kanada kavağından hani evet. Onu da götürüp gideyim memlekete. Alıyor bir dal. Gidiyor bir çay içiyor şeyde. Apron'da artık yani. Polis geliyor. Hemen bir kağıt uzatıyor. Bu ne? Ceza. Niye? Ormanımızdan dal kopardınız. Yeah. İşte o kaynak orada korunuyor. Her yerde korunmalı. Kültürde. Ormanlarımız da böyle korunmalı.
0: Bizim ormanlarımız da korunmalı. Aynı şekilde kültür de korunmalı.
1: Tabii ki.
0: Yani kanalizasyon işte tamir edilir. Evet. Yol tamir edilir yani. Ama kültürü kültür tamir etmemiz mümkün değil. Nesli evet. Kaybediyoruz yani o zaman.
2: Konfüçyüs'ün şeyi. İnsanları türkülerinden bilirim.
0: Evet, Konfüçyüs. Benim lise ödevimdi.
1: Nerelere geldik değil mi?
2: Evet.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Yani hocalık çok değerli bir kere. Buna çok saygı duyuyorum. Çünkü yaşatıyor, önder oluyorsunuz. Yaşam koçu diyorlar ya bugünün şeyin tabiriyle. Siz de harikasınız.
1: Ay çok sağ olun. Çok teşekkür
0: mutluluğunuz
1: ederim.
0: Mutluluğunuz daim olsun.
1: Çok
0: böyle
1: sağ olun.
0: Böyle fıkır fıkır olun.
2: Sağ olun.
0: Kumluca'ya, Kumluca'mıza hep böyle güzel duygular yaşatın.
2: İyi ki bir arada olduk. Sizi yakından tanıdık. Hani zaten hani
1: ekran yüzümüz.
2: Sempatinizi şeyden alıyoruz ama böyle yakinen
1: görmek daha bir farklı.
2: Evet.
0: Sağ olun.
2: Bir arada olmak çok daha güzel.
0: Çok
2: sağ olun.
0: Çok
2: sağ olun.
0: Eksik olmayın.
2: Sevgili hocam, Kumluca'ya geldiniz ama ben türküler adına, türkülerin babası Aşık Veysel'in biliyorsunuz bu sene UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etti.
0: Evet.
2: Ölümünün 50. yılı. Onun sözlerinden bir müzik çalışması yapmıştım. Size onu sunayım. Olur mu?
0: Öyle mi? Peki, mutlu oluruz.
2: Teşekkür ederim.

0: Küsülerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
3: Evet dostlarım, Kumluca'dan ayrılıyoruz. Aşık Veysel'e gönlümüzce sevgi, saygı, minnet. Program formatının biraz dışında oldu son bölüm ama Veysel Baba için değerdi. İbrahim hocamız çok güzel bir beste yapmış çünkü. Dostlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: sizler. Her zaman olduğu gibi sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcülü oğlu. Kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin, hoş geldin. Başakcığım hoş geldin.
1: Özelleşsin, kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah, Allah nazardan saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakcığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi diye. Bizim çok eski artık da benim için, benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var.
0: Ederim.
1: Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağrı da eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağrı gözünün operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl

0: gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel çünkü hamileliğim ve doğumumdan sonra ilk
1: İlk programı.
0: programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diyeyim.
1: Ne
0: O yüzden
1: güzel.
0: tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Güzel bir anı bırakacağız.
0: Evet, eminim öyledir.
1: Bebek nasıl bu arada?
0: Yani
1: Anneye sana mı
0: bebiş.
1: benziyor, babaya mı benziyor?
0: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir surat var. Tabii bir de bebek aynı
1: Tabii
0: zamanda.
1: bebek de. Kaç
0: Ama
1: aylık oldu şimdi?
0: 3 ay.
1: Üç ay.
0: Aynen
1: Maşallah,
0: 3
1: maşallah.
0: ay 1
1: Allah
0: haftalık.
1: nazarlardan saklasın.
0: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor. Ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin
1: Tabii
0: güzel
1: 3 aylık.
0: tarafı. Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum Çağrı'ya
1: Çok
0: benzemesi
1: güzel.
0: muhteşem bir şey. Bence bu
1: Ama
0: çok
1: bak, iyi ki benzemiş.
0: çok hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
1: Allah
0: gibi
1: uzun
0: olsun.
1: ömürler versin
0: Evet,
1: inşallah.
0: kendi gibi olsun.
1: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat başlıyor.
0: Evet.
1: Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan
0: Evet.
1: sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
0: Evet.
1: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, daha nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
0: Abicim aslında şöyle Devin hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz
1: Tabii tabii ki
0: tahminimce.
1: tabii.
0: Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devin'in annesiyim. Ve muhteşem bir duygu bu. Ve içimde bir Devin'in annesi var. Ama Çağrı'nın eşi de var. Ama bir Başak var.
1: Evet.
0: O aynı zamanda bir genç kız. Aynı zamanda işte sanatçı olmaya ve gerçekten zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş. Oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş. Müziği, gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani sen işte beni tanıdın. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
1: Ne
0: biri
1: güzel.
0: olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
1: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize de
0: İnşallah.
1: uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım, hemen bir şarkıyla devam
0: Hemen.
1: edelim.
0: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Esnaflar.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, yani aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı. Küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş. Ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde. Şarkı söylemişim. O da kameraya almış. Diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izleyelim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEBEM var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen, aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
0: Ne
1: hele ki bir
0: demek?
1: oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan, bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür. Çok
1: ederim.
0: çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir Çok Uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
1: Aa, onu anlatacaktım. Evet.

0: yaptınız. Onu
1: sen dedin ya bu
0: söyledim.
1: şarkının bende çok
0: Yeri çok
1: özel.
0: ayrı. Şöyle dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
1: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
0: Tamam.
1: Söyleyelim.
0: Ondan
1: Ondan
0: sonra
1: sonra hikayeyi
0: anlatayım.
1: anlat.
0: Tamam.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de böyle
1: diken.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de
1: Muhteşem
0: orada
1: o.
0: çok güzel bir
1: Kayboldum arada, görmüşsündür
0: diyet. Hepimiz
1: beni.
0: kaybolduk. Buradaydık ama yoktuk.
1: Gerçekten.
0: Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil, kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani
0: Evet.
1: sevdiğin öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane hani gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
0: Kanun da
1: parçaydı
0: çok
1: benim.
0: zor biliyor musun
1: O kadar zor görünüyordu ki zaten
0: dermişim.
1: abi. Onu düşündüm. Çok kolay görünüyordu gitarla, bu ne kadar zormuş diye. Neyse orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim. Ve herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi. 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim. Hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden
0: Lorena
1: gittim böyle
0: McKennett'ın
1: arada.
0: bestesi bildiğim
1: Gerçekten
0: kadarıyla.
1: muhteşem.
0: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
1: Evet.
0: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
1: Kayan
0: Allah
1: Bar
0: rahmet
1: şarkısını ne
0: eylesin
1: zaman söylesem
0: gerçekten.
1: ağlarım. Allah rahmet
0: Yani
1: eylesin.
0: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan öyle değil mi Mehmet abi? Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen hakikaten büyük ustaydı
1: Tam onu
0: yani.
1: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
0: Değil mi?
1: Yani evet.
0: Evet. Hadi bir şarkı daha söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim.

0: Başakçığım biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum,
1: Evet.
0: evladım diye bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet hakikaten. Bir abim demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman, bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor.
1: Evet.
0: Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa
1: Ve
0: başka
1: bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere
1: ihtiyacımız
0: nereye
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh
1: Aynen.
0: halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka, ki zaten bir sanatçısın,
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle size beni ağırladığınız için.
0: Estağfurullah,
1: Beni
0: biz teşekkür
1: ekibin bir
0: ederiz.
1: parçası haline getirdiğiniz için. Abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
0: Efendim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: Ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada.

112, 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te. Eşek. Telli ve yaylı çalgılarda tellerin gövde ve sapa değmeyecek şekilde yüksek durmasını sağlayan ağaç parçadır. Eşik, keman, viola, violonsel, kontrbas gibi yaylı çalgılarla, gitar, mandolin, ut gibi telli çalgılarda bulunur.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime. Yine bir kara geceye doğru uzanacak.

0: Doğumun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti, özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, bu nehteyel ölerim derdinden. Ol bil, danışmasan da balayam, barcın
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam hanendelik sənətinə.
1: Küçüklük yıllarında.
2: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan bu tərəf. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz də gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çox geleneksel müzik əsərləri okuyorsunuz, değil mi? Daha fazla.
2: Xalq bəstəkar mahnıları, muğamlarımız.
1: Evet. Bəli. Azərbaycanın öz sənətini yəni.
2: Bəli.
1: Evet. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
2: Çox sağ olun.
1: Efendim, hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
3: Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel ablu havadan, bu güzel Azerbaycanımızda sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova, devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
1: Evet, öğretmen,
3: ben öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. İki kardeş, Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle tanımış. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çox repertuarımızda var, bizim okuyuruq.
1: Azərbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
3: Yaşatırıq Azərbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
1: Gönlünüzə sağlık.
3: Çox sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyenler, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can, Türkiye-Azerbaycan, kanımız canımız bir, Türkiye-Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

Anadan yardan geçer, şehadete koşarız. Vatan için can verir, yüreklerde yaşarız. Anadan yardan geçer, şehadete koşarız. Vatan için

0: Geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani
1: Zordu,
0: onun
1: çetindi. Evet.
0: çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
1: Sabır
0: Siz uzun
1: gerekir, güzel
0: yıllardır
1: söylediniz.
0: sabrederek değil mi efendim
1: Evet, çok
0: çalışıyorsunuz?
1: çetindir. Ama severik işimizi, seve seve yaparız. İsteyerek ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretek gençlerimize.
0: Evet.
1: Bizden sonra yaşasın.
0: Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani Muham demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz
1: Olur,
0: acaba?
1: elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça, muğam parçası,
0: Evet.
1: makam değersiz,
0: Evet.
1: muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
0: Efendim şeref veriyoruz. Buyurun.
1: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.

Aşık her cövre dözer, belki de bir

boşanar. Yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar. Gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar. Ay gülenar, ay gülenar. Gülenar. Ay gülenar, ay gülenar. Ay gülenar, ay gülenar. Gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize hayran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

bu seven canım, bu seven canım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakkı Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: Aman aman ay aman şu kızların elinden olup dur halım yaman şu kızlar.
0: Bu gece 1984 yılında yayın hayatına başlayan bir müzik programı. Yapımcılığını Kayhan Öztepe'nin, yönetmenliğini ise Cengiz Baysal'ın üstlendiği programda dönemin en sevilen sesleri, en sevilen şarkı ve türküleri var. Ayda bir kez ekrana gelen bu müzik dolu programın sunucusu Nükhet Duru.
2: Bize söyleyeceğin türküleri anons edebilir misin?
3: Tabii Nükhet'ciğim. İlk türkümüz Aşık Beyhani'den alınan bir Erzincan türküsü.
2: Teşekkürler, seni dinliyoruz Huri.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Programa böyle keder dolu bir türküyle başlayarak sizi üzmek istemezdik. Bu gecenin 1984 yılında ekran serüvenine başladığını, o yıl doğanların şimdilerde 40 yaşına bastığını düşününce zaten hüzünlenecektiniz. Elden ne gelir? Zaman çok hızlı geçiyor.

Bu gece türkülerle, şarkılarla müzikseverleri ekrana bağlayan bir yapım. Erzincan yöresine ait Yolumuz Gurbete Düştü adlı türküyü seslendiren hanımefendi ise Huri Sapan. Genç izleyicilerimiz belki bilmez, Huri Sapan 70'li ve 80'li yılların en sevilen seslerinden. Oynadığı filmler de var, albümleri de. Sayıları çok değil ama Huri Sapan'ın seveni çok. Huri Sapan sevenlere, sesini özleyenlere, adını duyup da kendisini ekranda hiç görmemiş genç izleyicilerimize armağanım.

0: Evet sevgili seyirciler, bu unutamadığımız şarkı Selçuk Ural'a aitti. Hoş geldin Selçuk.
1: Hoş bulduk.
0: Bu gece bize neler söyleyeceksin?
1: İlk şarkım Affet, sözleri Mustafa Alpakut'a, düzenlemesi Osman İşmen'e ait. İkinci şarkım Şarkılı Kahve'nin şarkıcısı, beste Sezen Aksu, söz Aysel Gürel.
0: Seni dinliyoruz.
2: Selçuk Ural programda iki şarkı söyleyecekmiş ama biz sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu bestesine dinleyelim istedik. Şarkının adı Şarkılı Kahve'nin şarkıcısıymış. Minik Serçe'nin günümüzde az bilinen bu eseri Selçuk Ural'ın 1981 yapımı Sevdalıyım adlı albümünde yer alıyor. Selçuk Ural güzel sesiyle ve yakışıklılığıyla bir dönemin Tarkan'ıdır efendim. Biz söylemiyoruz. Bir gazete röportajında kendi söylemiş. Bu gece gibi iddialı bir yapıma da dönemin mega starlarını konuk etmek yakışır. Yaşı genç.

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu gece sanat müziği tutkunlarını hiç unutur mu? İşte Gönül Yazar, işte sevenlerine ulaştırdığı o güzel şarkı. Aman Doktor.

Gönül Yazar Ege Ses Kraliçesi yarışması birincisi seçildiğinde 15 yaşındadır. Henüz yıl 1952. Bu onun bol müzikli, çok sinemalı sanat yaşamının da başlangıcı olur. Gönül Yazar'ı tanımayan bir kuşağı biz hiç tanımıyoruz efendim. Bir dönemin değil, her dönemin ünlüsüdür Taş Bebek. Şu zarafet, şu güzellik hiç yıllara yenilir mi?

0: Kolay gelsin. Hanım gelin. Mikrofonu unutmuşsunuz galiba.
1: Geldiniz mi? Evet. Sağ olun. Güzel. Bu gece bize neler söyleyeceksiniz Sayın Ömerşan?
0: Önce bir deyiş takdim ediyorum. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. İkinci türkümüz Ankara yöremizden. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür.
1: Sizi dinliyoruz.
2: Bize biraz neşe gerek, enerji gerek. Biliyoruz Ankara yöresine ait bu hareketli türkü hepimize iyi gelecek. Su gelir güldür güldür. 80'lerde bu türkünün söylenmediği bir müzik programı düşünülmezdi bile. Bu gece izleyicileri için Ömer Şan seslendiriyor. 2010 yılında yitirdiğimiz sanatçı seslendirdiği türkülerle hafızalarda, anılardadır.

1984 yapımı Bu Gece adlı müzik programı ayda bir kez ekrana gelip müzikseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış. Çünkü program konukları iddialı isimler. Seslendirilen eserlerse en sevilenler. O yıllarda Emel Sayınsız bir müzik programı mı? Olabilir mi hiç? Düşünülemez bile. Hayranları çok üzülür, çok kızar. İşte sevilen sanatçının konuk olduğu o çok özel dakikalar.

Televizyonunu yeni açan izleyicilerimize küçük bir hatırlatma. 1984 yılında yayımlanan Bu Gece adlı müzik programından söz ediyorduk. Programın güzeller güzeli konuğu Emel Sayın, güftesi Şafak Atayman'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir eser söylüyor. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın. Emel Hanım 1986 yılında Yağdır Mevlam Su adlı bir şarkı seslendireceğini ve bu şarkıyla ortalığı kasıp kavuracağını henüz bilmiyor. Gökten sevgiler de yağsın, bereketli yağmurlar da. İkisi de kabulümüz Emel Hanım. Siz yeter ki o güzel sesinizle arzunuzu sık sık bildirin.

Bu gür sesli beyefendiyi tanıdınız mı? Çetin Alp. 2004 yılında aramızdan ayrılan yorumcunun müzik kariyeri 70'lerin başında Altın Ses yarışmasını kazanmasıyla başlıyor. İlk 45'liyle altın plak kazanan Çetin Alp, Son Defa Görsem adlı ikinci plağıyla da büyük ses getirmiş. Şu anda o şarkıyı dinliyoruz zaten. Çetin Alp'i başka nasıl tanıtsak? Hah, opera. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında Opera adlı şarkıyla temsil etmişti ülkemizi. Sonucun sanatçımızı ne kadar üzdüğünü tahmin etmek zor değil. Biz onu bu duygu dolu şarkılarla hatırlamak istiyor ve öyle de hatırlıyoruz.

0: bir küçük parça koparsam.
1: 1984 yılında ayda bir kez ekrana gelen Bu Gece adlı programın sunucusu Nükhet Duru. Kendisi hiç şarkı söylemesin mi yani? Sunucu diye konukları ve eserleri anons edip kenara mı çekilsin? Olur mu hiç öyle şey efendim? Söylemiş elbette. Sizler 1984'ten yankılanan bu güzel sesi dinlerken biz de veda edelim. TRT arşivindeki birbirinden özel müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Oluşardan oklar atılır, gelir sineme batılır. Aşıklar canı satılır Oluşar'ın bazaresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdür ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir Oluşar'ın kenaresinde.

sözümü Arif anlar. Cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar. Oluşarın minaresinde.

Düşman kör nişancıdır, dost bilir seni nereden vuracağını. Ey yüce Allah, sen bilirsin bu kullarını ne zaman kurtaracağını. Ufku daracı olana seslen sırlı kapından. Yetişirsin kuluna gönderdiğin hızırlarınla. Allah gökte uçanı, yerde sürünene yem eder. İblis gözümde bir derbeder. İndim şükredip secdeye çevir.

Kentlere sesleniriz, toplanır buluşur, hep ondan söyleşiriz. Delikanlıyız biz daha 15-20 yaşında. En güzelin peşinde şeytanın berisindeyiz. Derdimiz derman bize, öylece kalbimize. Kim koymuş ismini, yakan kim bu ateşi? Hakka adanmışız, herkes bilsin aşkımızı. Söylüyoruz dünya, şimdi dinle şarkımızı.

coşku, bir heyecan. Hiç yılmayan gençleriz biz. Bazen gizli, bazen ayan. Seni yanan gençleriz biz.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programıyla yine evlerinize konuk oluyoruz. Biraz evvel sözleri Yunus Emre'ye ait olan Bir Dürü Yetimem Ki adlı eseri seslendirdik. Bu eserde Büyük Yunus bize insanların kesretten vahdete giden yolculuğunu ve bütün dünyanın aslında bir vahdet içinde bir olduğunu anlattı. Bu sebeple bizim enstrümanlarımız da gördüğünüz gibi bir kesretten vahdete geçiş halini gösteriyor. Hepimiz aslında farklı şeyler çalsak da aynı birin içinde var olmaya çalışıyoruz. Şiir ve müzik bu yönüyle birbiriyle çok yakın ve birbirini takip eden hususlar. Bu programda yine kesretten vahdete bir yolculukla şiir ve müziğin birlikteliğini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Şöyle ki, şiir olmadan müzik bestelemek ve müzik yapmak imkansız ve aslında anlamsız. Bu sebeple şimdi sözü şiire bırakıyoruz. Milat Salmani hocamız bize Yunus'un çok bilinen harika bir şiirini seslendirecek. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Buyurunuz Milat hocam.

Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri. Bir dem uçar Belkıs ile, sultanı insu can olur. Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Bir dem varır deyre girer, İncil okur, ruhban olur.

ölmüşleri diri kılar. Birdem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Birdem döner Cebrail'e, rahmet saçar her menzile. Birdem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.

Bu güzel şiir için Milat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Eserde Yunus Emre yine hak bir gönül verdi bana derken, insanların Allah'la bağının gönüllerindeki kadar yakın olduğunu anlatıyordu. Şimdi okuyacağımız şarkıda da yine buna benzer sözleri işleyeceğiz. Bu sözlerde Yunus şöyle diyor örneğin. Hükmün canlar içinde, can içinde can mısın? Şimdi sevgili Emre Işık ve Gökhan Sığırtmaç'ın Taksim'in ardından Yunus Emre'nin bendenizin yaptığı bir bestesini seslendireceğiz. Bunca gönüller alan Cihana Sultan mısın? Buyurunuz.

Yunus Emre ile beraber çıktığımız mana yolculuğuna devam ediyoruz. Bu güzel eserde yaptıkları icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakk'ın gerçekten gönüllerde var olduğunu ve sadece gönüllerde var olarak aslında cihanda var olduğunu anlatan çok önemli bir şiirdi bu seslendirdiğimiz. Bu yolculuğumuza şimdi yine şiirle devam edeceğiz. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'den "Kime gönül verdim ise" mısrayla başlayan şiiri seslendirecek. Buyurunuz Sayın Hocam.

Var olmadı. Hak'tan meğer takdir idi. Gönül sana aşık idi. Hiç kimesine bencileyin, derde giriftar olmadı. Aşktan değil şikayetim, kendi talimden durur. Kendi yolun aramayan cahildir, ol er olmadı. Aşk bir ulu hilat durur, bir niçeye verdi çalap. Bir niçeler mahrum kalıp, aşktan haberdar olmadı. İbrahim'e Nemrud odun, aşktır gülistan eyleyen. Aşktan çün erdi bir nazar, gülzar oldu, nar olmadı. Yaradıldı yer ile gök, Muhammed'in dostluğuna. Levlak, ana delil durur, onsuz yer o gök olmadı. Aşkta kahırlar çok olur, aşk yerine gayret muhal. Yunus, aşık oldun ise aşıklara ağır olmadı.

Bu güzel şiir için Bilal Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evvelen de belirttiğimiz gibi bu programı yapmaktaki birinci amacımız kadim şiirlere yapılabilecek yeni usuldeki bestelerin etkisini göstermektir. Bu vesileyle ileride diğer müzisyen arkadaşların da bu kadim şiirlerden, divanlardan ve halk şiir örneklerinden faydalanarak yeni eserler yaratabileceğini düşünmekteyiz. Bu amaçla şimdi size değişik bir düzenlemeyle, yeni bir bakış açısıyla bir eser seslendirmek istiyoruz. Sözleri Yunus Emre'ye ait olan Ulu Ulu Günahlarım. Buyurunuz arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haseten Mehmet Cafarov hocama yaptığı güzel doğaçlama için ve Gökhan Sırıtmaş ve Emre Işık kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum bu icraları için. Programımıza bugün şiirle son vereceğiz. Şiirle son vermeden önce Yunus Emre'nin rehberliğinde çıktığımız bu mana yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Şimdi Milat hocamıza mikrofonu veriyoruz okuyacağı şiir için. Buyurunuz Sayın Hocam.

Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metağım çok. Alana, satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esriyi deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Devşirerek ikiliyim. Birliğe yetmeye geldim. Ol hocamdır, ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda bilişmeyen canlar, onda bilişemez onlar. Bunda bilişip dost ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Peygamberimizden gelen bir vefadır kardeşlik. Fırtınalı denizlerde birbirimize sığınacak bir liman olabilmektir. Kardeşlik zor zamanlarda gönül alıcı bir söz, mütebessim bir çehre sunabilmektir. Kardeşlik huzur ve mutluluğu paylaşmak, hüzün ve kedere, acı ve ızdırap ortak olmaktır. Mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldıran gönüller arası bir ülfet köprüsüdür. Yüce dinimizde kardeşlik aynı anne babadan dünyaya gelenler hasredilmeyecek kadar kapsamlıdır. Efendim, biz bu hafta da kardeşlik soframızı açıyoruz. Bakalım nasibimizde neler var. Sema ve Hisler, hoş geldiniz.

0: Kıymetli dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Fırat Türkmen. Hoş geldin sevgili Fırat.
1: Hoş bulduk abicim.
0: Çok güzel bir eserle girdin. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sohbetimizi de şöyle açalım istiyorum. İnsan küçük kainat. Yani keşfe açık bir varlık. Ama önce kendini keşfetmeli insan. İçsel bir yolculuk, bir seyahat aslında. Peki sen kendi keşfinde musikiye yatkınlığını ne zaman gördün ve bize musikide gördüklerini anlatır mısın biraz?
1: Ben musikiyle ilk tanışma, dini musikiyle ilk tanışma yaşım 4,5-5 olarak nitelendiriyorum.
0: Şahane.
1: Annem küçükken böyle Kur'an kurslarına giderken beni yanında götürürdü. Hatırlıyorum böyle hayal meyal. Orada böyle salavat kendimce okurdum. Yani ilk aslında musikiyle tanışma yaşım 4,5-5 yaşlar olarak görüyorum.
0: Şahane. Yani birçok eserler yaptın bugüne kadar.
1: Evet.
0: Hala yapmaya devam ediyorsun. Şöyle yapalım mı? Madem eserler yaptın, bir eserle daha hemen geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki abicim. Hadi bakalım.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. İki eserdir Efendimiz'i anıyoruz. Evet. Allah şükürler olsun. Soruya da şöyle bir geçiş yaparsak. Desem ki sana sevgili Fırat. Sence ilahiler insanı nereye götürür? İlahi aşkın güzergahı olabilir mi mesela?
1: Yani elbette abi.

0: Çünkü günümüzde biliyorsunuz çok farklı müzikler var. Bu müzikler arasında ilahiler, kasideler, mevlitler, bir nevi Allah'ı anma, Peygamber Efendimiz'e güzel naatlar,
1: Eyvallah.
0: güzel sözler. Bunları dinlemek tabii ki ilahi aşkın bir girizgahı
1: Girizgahı olabilir.
0: olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Peki bu zamana kadar yaptığın eserler içerisinde benim takip edebildiğim kadar Efendimiz'e yönelik yazılmış naatları, sözleri besteliyorsun.
0: Evet.
1: Senin için ayrı bir yeri var değil mi Efendimiz'in?
0: Yani yine bir eserimde de söylemiş olduğumuz gibi biz onu görmeden sevdik abi.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten çok farklı bir yeri ve anlamı var benim için özellikle.
1: Nasıl bir müjde var? Onlar benim kardeşlerim
0: Evet,
1: diye buyuruyor
0: ne
1: değil mi
0: mutlu
1: efendim?
0: bize biz
1: Allah'a
0: onları.
1: şükürler olsun. İnşallah ona layık olabilen
0: İnşallah, ne
1: kullar
0: mutlu.
1: oluruz hepimiz. Bir eserle devam edelim mi?
0: Edelim abi.
1: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Fırat'cığım.
1: Teşekkürler abi.
0: Artık programımızın ufak ufak sonlarına gelirken bir soru daha sormak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlahileri genellikle orta yaş ve yaşlı demeye gönlüm varmıyor. Yüksek, bizden daha tecrübeli insanlar.

0: insanlar dinliyor gibi bir algı var. Hepimizde belki. Peki gençler de dinliyor mu? Ne dersin?
1: Yani bence dinliyorlar abi.
0: Eyvallah.
1: Çünkü ben de o genç grubunun bir üyesi olduğum için biz ilahileri seviyoruz. Gençler de ilahileri seviyorlar. O yüzden bu konuda gençlere haksızlık yapmayalım.
0: Kesinlikle öyle. Biz de bu program vesilesiyle Çağrı abi bir katkıda bulunmuşuzdur. Armonik sesler kullanmaya çalıştık. Farklı bir aranje yapmaya çalıştık.
1: Kesinlikle abi.
0: İnşallah bu programda bir vesile olmuş olur. İnşallah. Daha büyük kitlelere ulaşmış oluruz diyerek son cümlelerini bu programa özel alalım. Ne dersin?
1: Bu programda emeği geçen başta sen olmak
0: Eyvallah.
1: Üzere. Burada çok mükemmel bir ekip var. Ekibe ve birbirinden kıymetli sazende abilerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: İnşallah başka bir programlarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Kardeşçe oturduğumuz gönül soframızdan önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere ayrılıyoruz. O ana kadar hoşça kalın. Yine görüşmek üzere efendim.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te. Şimdi.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

en içli şarkıların, en kıvrak türkülerin eşsiz sesidir klarnet. Onun sesini duyduğunuzda asla kayıtsız kalamazsınız çünkü o güçlü sesiyle hep ben buradayım der. Nefesli Çalgılar ailesinin bir üyesi olan klarnet, Tahta Üflemeliler grubundandır. Ağızlık yani bek, baril, üst gövde, alt gövde ve kalak, pavyon adı verilen parçalardan oluşur. Klarnetin en önemli parçalarından biri de kamıştır. Sesin düzgünlüğü, tonu, gürlüğü ve entonasyonu kullanılan kamışın kalitesine bağlıdır. Çok geniş bir ses aralığına sahip olan klarnetin ses aralıkları ve boyutlarına göre çok farklı türleri vardır. Si bemol klarnet, sol klarnet, mi bemol klarnet, la klarnet, alto klarnet ve bas klarnet en yaygın kullanılanlarıdır. Bu klarnetlerin do notası, piyanoda hangi notanın sesine denk geliyorsa ona göre adlandırılırlar. Türk müziğinde çoğunlukla sol klarnet kullanılır. Çünkü sol klarnetin ses aralığı, Türk müziğinde komo olarak adlandırılan sesleri de çıkarmaya olanak sağlar. Türk müziğinin en sevilen çalgılarından biri olsa da, klarnet aslında bir batı sazıdır. İlk defa Almanya'da 1655-1707 yılları arasında yaşamış olan Johann Christoph Denner tarafından icat edildi. Denner, orta çağlarda ortaya çıktığı düşünülen şalimo adında bir enstrümanı geliştirerek 8 perdeli ilk klarneti yaptı. Daha sonra Ivan Müller, perde sayısını 13'e çıkarıp sesler arasında eşitsizlik ve entonasyon sorunlarını giderdi. Klarnete son şeklini verenlerse, flütün ses aralığının gelişmesini sağlayan Boehm sistemini klarnete uygulayan Hyacinthe Eleanor Clouzet ve Auguste Buffet'ydi. İcat edildiği günden itibaren Batı'da hemen hemen tüm orkestra ve bandolarda yerini alan klarnet, Mozart'ın ona özel yazdığı eserler ve konçertolarla oda müziğinde de solo çalgı olarak da yaygınlaştı. Klarnetin ya da ülkemizdeki adıyla Gırnata'nın Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi de çok sürmedi. 1820'li yıllarda Anadolu'da Alman klarnetleri halk arasında kullanılıyordu. Ancak onu Türk makam müziğinde ilk defa icra eden İbrahim Efendi'ydi. Mehmet Ali Bey, Mehmet Zati Arca, Veli Kanık, Hüseyin İhsan Künçer ise günümüz klarnet eğitiminin temellerini attılar. Şükrü Tunar, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı gibi usta virtüözler sayesinde Türk klarneti tüm dünyaya sesini duyurdu. Günümüzde ise Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Bülent Altınbaş, Alain Damian, Sara Elbaz, Gloria Friedman gibi müzisyenler klarnetin o büyülü sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ediyor.

Türkiye'ye 9 yaşındayken geldim. Yani neredeyse bir 10 yıl, 11 yıldır oluyor. Müziği 5 yaşından başladım. Yani baba sayesinde. Babamız bir baktı, benden bir şey çıkmıyor. Biraz korktu. Ya dedi, bu çocuk ne olacak diye.

Bir tane arkadaşımız vardı, CD verdi bize de işte. Müzik var içinde, bir dinleyin falan. Orada bir tane ünlü müzisyen vardı. Ben piyano görünce çok hayran kaldım, çok beğendim. Babam dedi ki, ha bu çocuk müzisyen olacak. Direkt aldı orgu, koydu önüme, öğretti. Ben özel hocadan ders

0: Benim adım Daniel Allahdat. Şimdi Allahdat'ın ne anlama geldiğini işte merak edebilirsiniz. Allah vergisi demek. Allah'ın verdiği bir şey yani. Öyleyim öyle. 4 senedir Türkiye'deyim. Ben İranlıyım aslen. Tahran'dan geldim. Tahran, İran'ın başkenti. Hemen hemen 4 sene önce geldim. Şimdi 21 yaşındayım. Müziğe ve aslında kemana yaklaşık 10 yaşımdayken başladım. Bir de kendi ilgim yoktu müziğe. Annemin işte yönlendirmesiyle başlamak istedim.
1: Sokak müziği sadece sokakta git, çal, işte kutuna koy, para kazan diye bir şey değil. Siz canlı konser yapıyorsunuz. Ama kendinizle keyif alarak yapıyorsunuz.

sokak müziğine geldiğim zaman ve şunu hissettim. İnsanların ne kadar senin işte çaldığına katkısı olduğunu anladım. Sen insanları yönetebilirsin müziğinle sokakta. İşte ne bileyim üzüntüyü hemen salabilirsin üzerine. İşte ne bileyim o sevinci falan gösterebilirsin. Yani duygularını falan oynatabilirsin.

Türkiye çok samimi bir ortamı var her yerde. Tüm şehirlerinde hiç fark etmez. Gittiğim şehirlere biliyorum. Samimiyeti var. Misafirperver bir ülkedir. Adamla hemen tanıştın. Adamla ekip oluyorsun. Arkadaş dost oluyorsun. Hemen. Yani bu samimiyet çok güzel bir şey.

Daniel'le işte bir tane arkadaş bir etkinlik yapmak istiyordu. Etkinliğe hem beni çağırdı hem Daniel'i çağırdı. Adamla ben Türkçe konuşmaya başladım. Ya bir baktım aksanları değişik. Dedim sen İranlı mısın dedi evet. Oradan bizim arkadaşlarımız başladı. Ve tabii çok fazla böyle rahat rahat uyum sağlayabileceğimiz için artık kankayız.

Son kaç ayda Amir Ali ile tanıştım. Benim sevgili arkadaşım. Onunla tanıştıktan sonra hem ondaki samimiyeti gördüm. Hem de başka bir aşamaya geldim müzik çalmak konusunda.

çalarken de şöyle hissediyorum. Rahatlıyorum yani. Mesela heyecanım var, bir şey yapamıyorum. Mesela heyecan varken işte diyorum, ya abi işte bir şey çıkma keyfim yok. Bir kahve falan içme yemeği de keyfim yok. Oturayım piyano başına çalayım. Bir de ses kaydı almayı da unutmayacağım. Ses kaydı başlayacağım ki eğer o şu an o zamandaki halim güzel bir müzik çıkarırsa kayıt edeyim şey olsun. Hani anı olsun.

Şimdi müzik çalışmak, özellikle işte enstrüman çalmak hem sanat bakımından bana bir şeyler katmaya başladı. İşte her şeye daha derinden bakmaya başladım yani. Bir de bendeki o odaklanma gücü falan da çok arttı. Çünkü biraz daha klasik müziğine odaklanıyorum şu son zamanlarda. Aynen yani daha çok bedensel yerine, fiziksel yerine zihinsel anlamda bana şeyler katmaya başladı.

sandalyeye oturmak rahatım. Çok rahatım. Yürümem gerek yok. Ayakkabı değiştirmem gerek yok abi. Çok hızlıyım. Yokuş, aşağı falan. Her yerde çok güzel. Ve kendimize özel bir sandalyemiz var yani. Böyle herkes otururken ben böyle oturarak herkesi seyrediyorum. Ama onun dışında piyano ruhuna geçirebiliyorsun müzikte. Enstrümanınla beraber ruhuna birleştirebilirsin. Çaldın mı, bu çaldığın eser sensin. Severek çalarsa daha fazla duygusu var.

Ben buraya geldikten sonra hiç yabancılık çekmedim. Yani Türk halkı bizim İran halkımıza çok benziyor. Ve bundan eminim. Çünkü başka yerlerde de bulundum. Yaşamak için değil, seyahat için. Ama şu benzerlikleri falan gayet iyi hissediyorum ben Türk halkında.

insanların çoğu beni gördükten sonra bana şunu soruyor. İşte insanlarda olduğun zaman, işte çaldığın zaman ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Yani o ilgiyi, o sevgiyi insanların gözlerinde gördüğüm zaman çok duygusal oluyorum. Normal bir şey değil, biliyor musun?

Sokakta beni şey görüyorlar. Sen piyano çalan çocuk değil misin? Evet. Ay bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Nasıl hem engellilik hem piyano? Diyeceğim valla gördüğün gibi. Koyuyorum piyanoyu çalıyorum. Bir de mesela piyanonun pedal sorunu var. İşte basman lazım ama kimse bilmiyor abi, basmazsan da ayağının ağırlığı ile pedalı basabilirsin. Ben direkt ayağa basıyorum, bırakıyorum pedal üstlerinde. Bir tek kaldırma gerekiyor. Bu kadar.

hiçbir zaman öyle idealist bir insan değildim. Yani işte öyle en büyük hayalim şudur budur. Öyle bir şeyler söylemedim hiçbir zaman. Ama müzik konusunda özellikle klasik müziği konusunda daha çok gelişmek istiyorum. Yani işte olursa daha büyük konserlere falan çıkmak istiyorum. Daha ciddi müziklere başlamak istiyorum. Çünkü sokak müziği başka bir şey. İşte ne bileyim klasik bir konserinde çalmak başka bir şey.

En büyük hayalim kendi orkestrasyonumu kurmak istiyorum. Kendi orkestram, kendi sahnem ve kendi müziğimin şefi olmak istiyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: Ölünceye kadar.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Doğudan Sesler bugün yine keyifli. Hem ekranları başındaki izleyenlerimiz için umuyoruz, hem stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için türkü dolusu efendim. Sohbet de var diyesim geliyor ama bugün konuğumuz olabildiğince çok çok çok türkü okutmak da istiyoruz. Hepsini bir arada nasıl yapabileceğiz onu da bilmiyorum ama her zaman dinlemekten büyük keyif aldığımız türküleri o güzel sesiyle, o kendine has üslubuyla muhteşem şekilde o güzel avazıyla okuyan konuğumuzu o güzel alkışlarınızla davet edelim efendim. Alkışlarınız Aysun Gültekin için olsun efendim.

0: Abla dinlemek büyük bir keyif. İnanıyorum ki ekranları başındaki izleyenlerimiz için de, stüdyoda bulunan konuklarımız için de seni dinlemek her zaman muazzam bir keyif. Alkış nasıl? Böyle nasıl güzel oluyor değil mi? İnsanın memleketinde.
1: Tabii sevgili Tuncay'cığım, sanatçının en büyük gıdası alkış, sevgi, türkü severlerin ona gösterdiği ilgi. Ben öncelikle bu güzel stüdyomuzda bulunan çok kıymetli konukları en içten saygılarımla selamlıyorum. Ekran başındaki türkü dostlarına da buradan Erzurum'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hoş gelmişsin ablam. Sefa gelmişsin. Gel. Gel güzel ablam benim. Gel. Gel. Gel. Sizi dinlemek her zaman büyük keyif abla.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Oh, estağfurullah. Çok
1: Ben de
0: teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: teşekkür ediyorum. Bu
0: Eyvallah.
1: kültürün en önemli
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
1: taşıyıcılarından sevgili Tuncay. Çok çalışkan, çok başarılı,
0: Çok teşekkür ederim.
1: çok
0: Estağfurullah.
1: beyefendi. Yok
0: Elimizden geleni
1: bunu
0: yapmaya
1: çalışıyoruz. bizler
0: Sağ ol.
1: söyleyeceğiz bize.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Efendim, biz yitirdiğimiz ustalarımıza, büyüklerimize maalesef bir yenisinde ne kadar doğru bir ifade olur bilmiyorum ama eklemek durumunda kaldık. TRT repertuarına sayısız eser hem derlemiş, hem notaya almış, şeflik yapmış, repertuar icra kurullarında bulunmuş.

0: Yani 50 yıl aşkın, belki de daha uzun süre. Sizler çalıştınız da değil mi İstanbul'da?
1: Tabii. İstanbul'a ilk gittiğim yıllarda hocam geliyordu radyoya. Çok sık beraber
0: Evet.
1: olduk. Bursa Konservatuvarı'nda
0: Aa,
1: da
0: ben orada ben de hocamla çok çalışmıştım. Bir İstanbul beyefendisi, bir türkü sevdalısı. Bugün benim okuduğum eserde, Aysun ablamın okuduğu eserde hocamızın elinin değdiği, derlediği, keza not aldığı iki güzide eserdi. Hiçbirine kimseyi koyamıyoruz efendim. Dolayısıyla yerleri dolmaz.
1: Şimdi ben bakıyorum. Bir Mükerrem Kemertaş'ı ben duyamıyorum mesela. Bir Racal Kır'ı
0: Hiç kimse,
1: duyamıyorum.
0: hiç kimse
1: Şimdi
0: Allah, hiç
1: işte
0: kimse. Nerede?
1: Erzurum'da bir Mehmet abimiz kaldı.
0: Tabii, hep söylüyorum.
1: Allah ona
0: Yaşayan Çınar.
1: sağlıklı bir
0: Tabii,
1: ömür
0: Mehmet Çalmaşır'ın. Allah canına sağlık
1: diliyorum.
0: versin.
1: Evet.
0: Abla, türküyle devam edelim.
1: Sen de mi sıra?
0: Vallahi sıra hep sizde bugün Ersin abla. Vallahi.
1: Sen
0: Yok yok, size okuyacağız. Tabii, çok ciddiyim ben. Kelpiye gideceğiz efendim. Hatta şöyle yapacağız. Bir hoyrat dinleyeceğiz sizden, okuyara diye.
1: Evet.
0: Ondan sonra havuz başının gülleri var.
1: Evet.
0: Ona bağlı olarak da ne var? Bugün ayın üçüdür var. Doğru mu söyledim şefim?
1: Doğru.
0: Hadi o zaman Bismillah diyelim. Ben çalmaya çalışayım Aysun abla.

0: Aysun abla böyle uzun yıllar keyifle, sağlık sıhhatle türküler okursunuz inşallah. Ne güzel.
1: Yok, çok uzun ömür de istemiyorum.
0: Ya ömrün sağlıkla, Allah, keyifle.
1: Allah bilir.
0: Keyifle,
1: evet.
0: Biz keyifle, keyifle dinlemiyorum biz efendim. Ya gerçekten. Aynen. Kompliman değil Aysun abla ya. Ya keyifle dinliyoruz.
1: Seha abla rahmetli oldu. Evet, o da çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Bir belgesel çekmiş TRT. Orada ağladım ben. Dedi ki 94 müydü, 93 müydü? Dedi belki diyorlar ki çok, bu da Amma'da yaşadı ama. E ne yapayım dedi, elimde değil. Ben kendimi öldüremem ki.
0: Yaradan hikmetinden sual olmaz ablam. Allah ömrün hepsini hayırlısı nasip etsin. Ömrünüz bereketli olsun ablam.
1: Sağlıklı ömür, evet.
0: Tabii memlekette okuyor olmanın da başka bir keyfi var burada, kendi evinizde, değil mi?
1: Öyle tabii, heyecan da var. Şimdi emekli olunca biraz tabii biraz rahatladık. Bir sahne program
0: abla
1: olunca hazırlanıyoruz. Şimdi ben Datça'da kalıyorum. Bana diyorlar, "Aa işte yani niye gidiyorsun? Mesela 15 gün önceden İstanbul'a gidiyorum." Diyorum ki ben burada çalışamıyorum. Çünkü ses geçiriyor şey. Yani rahat edemiyorum. İstanbul'a şey yapınca bir arka odam var. Orada ses açıyoruz tabii. Ses de tembelleşiyor tabii.
0: Sizin sesiniz tembelleşiyorsa bak bizim halımıza.
1: Canım
0: ablam benim ya. Abla sizi nefeslendirelim. Bir tane de ben bir şey okumaya çalışayım. Sözleri Ayhan Korkmaz'a ait bir eser var. Kara Gözlerinin Derin Kuyusu. Bir türkü var eser demeyeyim de. Onu da ben o sözleri müziklendirmiştim. Ben yapmıştım. Onu da şimdi ben okumaya çalışayım. Buyurun, top sizde.

0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık canlar.
1: Bu Tuncay Bey, bu sizin besteniz galiba.
0: Bey kısmı fazla oldu abla. Kasper kadar öyle bir şey yapmıştım sağ olsunlar. Sözleri verdiler. Dedim ne yapar ne çıkar bilmiyorum ama böyle bir şey yapmıştım.
1: Ama çok güzel bir şey çıkmış.
0: Çok teşekkür ederim ablam. Okursanız seviniriz, mutlu oluruz, keyif oluruz.
1: Artık siz okuyun canım benim.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Aysun ablamızın okuyacağı yine birbirine bağlı üç güzel eserle. Evet. Hatta dört değil mi? Arada yine güzel bir uzunlama da var.
1: Bu Adana'dan bana bir çiçek gelmiş. Benim gözlerim görmüyor. Ya şimdi bir okuyacağım.
0: Çiçek gelmiş. İşin kötü tarafı benim gözler de o kadar iyi değil. Çok kıymetli Aysun Gültekin hocam. Sesinizle dünyama kattığınız o eşsiz melodi ve ruhuma dokunan her nota için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız hocam.

0: Adana'dan sevgiler. İsmihan Yünlü. İsmihan kardeşimiz geçenlerde de bize bir çiçek göndermiş. Sevgili İsmihan'a çok teşekkür ederiz. Çiçek sizin. Not da sizin.
1: Çok teşekkürler.
0: Türküler de sizin. Sağ olsun. Dinlemek de bize düşer. Sağ siz çalarsanız olsun. Efendim, sizi alkışlarla destek olursanız.

0: Bak, heyecan işte böyle bir şey. Önümüze de almıyoruz bazen. Şeyde karıştırırım hem okudum da.
1: Aysun abla. Sesine soluna sağlık.
0: Ay canım.
1: Aysun abla az evvel yarım kaldı. Hala heyecan var mı abla?
0: Ya olmaz mı? Tabii o şimdi işine olan saygın, dinleyicine olan
1: ama
0: saygın.
1: Ama artık bir yerden sonra o keyifli bir heyecan oluyor değil mi o?
0: Bir rahatlama.
1: Hani böyle yıkıcı değil de yapıcı oluyor böyle.
0: Bir rahatlama oluyor değil ama mi? O rahatlama ne zamandı biliyor musun? O 45 ile 55 şey yani bir 50 küsüre kadar şeyi vardı 60'tan sonra artık.
1: Bak öyle deme abla. Sanatçının böyle bir dem hali oluyor. Yani matematiksel olarak rakamlar büyüyor ama sanatçının hani tırnak içerisinde söylüyorum o merhaleye gelmesi

o kıvam, o vaziyete gelmesi, o dem hali ve o haliyle icrası, o çok daha kıymetli. Yani okuduğunuz uzun havalardan, kırık havalardan tutun da ifade değişiyor.

0: Sizde de öyle.
1: Muhakkak şimdi Tuncay'cığım yine de şükretmem lazım.
0: Çok güzel, gayet güzel ablam. Çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişsiniz.
1: Ben
0: Efendim, o güzel
1: teşekkür ederim.
0: alkışlarınız bir de orkestramız için olsun. Hep söylediğimiz, soframızı kurup kaldırdığımız arkadaşlarımız. Efendim, şimdi daha önce de bir kere okumuştuk. Bu eser okumamız için yine bize çok, hani böyle ne derler, geri dönüşler oldu. Yavuz Yakışan, merhum Yavuz Yakışan'a ait bir memleket türküsü, bir Erzurum türküsü. Ben atımı nallatıram diye. Bunu da Aysun abla göndermişti bana. Linkini gönderdi. Dedi ki bunu programda oku. Hatta ilk okuduğumda da söylemiştim. Çok da keyifli, güzel bir türkü Aysun abla.
1: Evet, tam türkü yani. Evet,
0: Evet.
1: güzel bir
0: Buram
1: türkü.
0: buram da Erzurum
1: Ya
0: kokuyor.
1: işte Tuncay'cığım, bizim Suat abi İstanbul Radyosu'nda böyle o bizim alttaki
0: Suat Işıklı efendim,
1: şeyde
0: merhum.
1: kantinde otururduk rahmetli Can'la. Orada okurdu bir şeyler ama o zaman biz onun kıymetini bilemedik. Yani
0: Evet.
1: onları kaydetmek gerekiyormuş. Evet.
0: Tabii.
1: Bizde kedili pisikli şey türkü çok. Evet.
0: Allah'ım
1: Evet.
0: Efendim, canlarla beraber okuyacağız. Hadi hem elinize, hem yüreğinize, hem dilinize sağlık olsun. Ben atımı nallatıram, yar yolunda diye oynatıram efendim. Haydi buyurun efendim.

0: Çok teşekkürler. Memleketin keyifli güzel eserlerinden biri. Rahmet olsun efendim. Yavuz Ekşan'a.
1: Ya bak
0: çok
1: sen,
0: güzel türkü ama değil mi abla?
1: Sen de çok güzel yorumladın.
0: Vallahi işte hep beraber.
1: Evet. Evet, ekip de çok güzel. Evet. Sevgili
0: bunu ilk okuduğumda öyle bir düzenleme yapmışlar. Ben oralara girdiklerinde ben şaşırdım. Hiç hesapta kitapta yoktu. Beni
1: ama
0: de haberdar etmemişler.
1: Gerçekten tam

0: Böyle Erzurum'u anlatan
1: Çok güzel, çok
0: güzel bir
1: keyifli.
0: türkü. Evet,
1: Evet, çok
0: evet.
1: teşekkür ederiz ama
0: Yani
1: Allah razı
0: öyle
1: olsun.
0: şey de değil. Ben sana şey bazen söylüyorum ama onları okumuyorsun.
1: Ya sıra gelmiyor, kurban olayım ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Nasıl okuyayım?
0: Tuncay şimdi tabii yakışıklı ama o böyle ilk Kerem abiyle şeye gelirdi işte programlara. Nasıl böyle can
1: Teze
0: teze zaman. Ay şimdi de teze ama
1: zamanımız. Öyle derler ya.
0: o zaman çok çok yakışıklıydı hem de çok beyefendiydi. Mükerrem abi
1: Ablacığım
0: de öyleydi.
1: teşekkür
0: Evet.
1: ediyorum.
0: Mükerrem
1: Babamıza
0: abi de çok yani
1: layık olmaya çalışıyoruz.
0: çok
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: severdim Mükerrem abi. Biz Mükerrem abiyle hep birlikte böyle programlara gittiğimizde çok keyifli bir şeydi yani canım
1: Muhteşem
0: benim.
1: ikiliydiler efendim.
0: Evet.
1: Öyle söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir Ey'in Kemaliye eseri var efendim. Sabahın seher vaktinde diye. Dolayısıyla o güzel alkışlarınızla, orkestramızın da refakatiyle. Aysun ablamızın sesinde hayat bulsun. Hadi buyurun.

0: Alkışlar Aysin Gültekin için o sıradanın. Evet. Çok yorucu türkü. Biz şey deriz böyle hep yokuş yukarı bitmeyen. Hani böyle bir düze çıkar gibi oluyor ama tekrar yokuş yukarı. Ama yorucu türkü.
1: Eğinin güzel bir
0: tabii,
1: şeye. Güzel
0: hasret türküdür. Kokuyor her türküsü.
1: Evet, evet. Allah. Türkülerin hepsi güzel.
0: Tabii.
1: Şimdi bir bana de... bazen diyorlar ki sizde işte yani ayrı yeri olan. Ya öyle ayrı yeri olan yok. Ben hep böyle okudum. Sevdiğim türküleri okudum. Her türkü der sanatçının sesine yakışmaz ayrıca.
0: Diyorsunuz.
1: Bana göre öyle yani. Her türküyü de okumamak lazım.
0: Doğru. Her elbise her bedende evet. Güzel durmuyor abla.
1: Tabii.
0: Tabii. Yani okuduğunuz yerin havası, suyu, toprağı kokacak. Evet. O çok önemli.
1: O yöreyi anlatamıyorsan, tamam. Değil mi?
0: O kesinlikle. Elbise güzeldir ama siz o elbisenin içerisine yakışamazsınız. Elbiseye de yazık. Eser de öyle. Dolayısıyla türkü de öyle. Güzel ama sizin sesiniz her şey güzel Aysun abla vallahi ya. Zaralı Halil'in hani çok güzel bir uzun havası var Aysun abla. Yok ben okumayacağım. Ben her program okuyorum Aysun abla. Bak sizden istiyorlar şimdi söyleyeceğim.

0: Ağzına sağlık. Bilmiyorum nasıl oldu şimdi birden. Canım benim.
1: Efendim. Çok muhabbet tez ayrılık derler. Gevezeliğim için affınıza sığınırım. Ekran başındaki izleyenlerimiz için de sizler için de çok teşekkür ederiz. Bir Doğudan Seslerinin de sonuna doğru geliyoruz. Yine birbirine bağlı iki tane güzel, keyifli memleket türküsü var. Nezaket vaktinde servi bülendim diye. Ondan sonra da o meşhur bisikletli türkülerden, kedili türkülerden birini. Hatta ben eşlik etmeye de çalışırım böyle yavaş yavaş ufak tefek. Kıymetli dostlar sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik efendim. Yayında yapımda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için de çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hemen nezaket vaktinde servi bilendim. Yükü yükledim kediye.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Bazı şarkılar vardır. Sadece bir dönemi değil, bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden

0: Bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük, daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok teşekkür
0: Güzelliğinle, neşenle
1: ediyorum.
0: bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın. Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız.
1: Çok
0: Maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden, sende hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum. Yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım Hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süre gelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötüsü tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü
0: Değil
1: bizim
0: mi? Duygu
1: yazdığımız
0: aktarımı gibi.
1: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
0: Kutsal bir şey
1: yardımlaşma
0: ya.
1: çok.
0: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey. Kesinlikle. İyi ki de
1: İyi
0: yazdın.
1: ki. Çok teşekkür
0: İyi ki o
1: ederim.
0: şarkıları yazmışsın Gülden.
1: Çok teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Gerçekten. Egün, sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.
0: Nasıl gidiyor
1: Tatlı
0: müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gülden kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de Estağfurullah.
0: etraftan böyle
1: Yok. Siz
0: seçiyoruz.
1: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben
0: Biz
1: çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
0: kesinlikle.
1: işbirliği içinde devam edeceğiz.
0: Gülden, o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
0: Haydi gelsin bakalım.

0: Ne güzel bir beste, ne güzel bir ses.
1: Harika.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Sözünü
1: ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun
1: Evet,
0: zaten
1: evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa ırmakçım
0: Ay çok
1: yani.
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür
0: bir
1: ederim
0: ekibi.
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Kapatıyorum kendimi falan diye,
0: Nazarlardan kendimiz
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki
1: açarız.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle,
0: Çok da
1: değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir şöyle
0: Çok da yakışır.
1: Harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani?
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar altını
1: Sağ ol canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark edecektir.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok,
0: güzel bir şarkı
1: evet,
0: dinleyelim
1: sevilen bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: Begüm,
0: ya?
1: Begüm bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel, şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Bayıldım, hayranım.
1: Sağlık.
2: Ay,
1: ne kadar
2: ediyorum.
1: Güzel su gibi bir ses. O kadar kalbe işliyor ki, harikasın.
0: Begüm'ü dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın, teşekkür
0: Ağzına
2: ederim.
0: sağlık.
2: Çok sağ ol.
1: Bekliyoruz
2: Mutlu oldum.
1: Harbiye konserini.
3: İnşallah.
2: Önde oturup en çok alkışlayanlar biz
0: İnşallah. Ben de
2: olacağız.
0: önden bile diyorum.
3: İnşallah. Duyuralım.
2: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Öykü'den ilham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o açık şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki, ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten. O sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı çıkıyorsa bil ki ben çok mutluyum.
3: Ay ne güzel.
2: Gerçekten. Değil mi? Tam tersini aslında
1: Evet, öyle
2: duyacaktım gibi.
1: düşünülüyor genelde.
0: Dük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsam o zaman çıkabiliyor bende. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık bel alıyorum ama şaşırdım
1: Evet, benim en
0: gerçekten.
1: acıklı şarkılarım motivasyonumun ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi duygularımı
0: Müthiş.
1: da.
0: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
1: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu, o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
0: Evet.
1: dokundu ki, böyle su gibi bir ses
0: Çok.
1: kendince yorumladı. O duygu, ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ya, benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz, ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için, şahsi zevk olarak söylersen evet, ondan yana kullanabilirim oyumu.
0: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
1: Çok.
0: biliyorum ama
2: Evet.
0: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış, bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum. Ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için
0: Ruh
2: vazgeçilmez yani.
0: haliniz daha çok
2: Evet.
0: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
1: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
0: Değil mi?
1: bayılıyoruz yani. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde, çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşarak, böyle müzik setlerimiz vardı ya evde, ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
0: Peki
1: şarkılara.
0: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
1: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyoruz. Katılıyorum buna, evet.
0: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
2: O
0: 90'ları
1: harika
0: yad edelim?
1: harika olmuş. Hadi
0: Haydi
1: bakalım.
0: bakalım.

0: Allah, çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Benim de öyle ve ne kadar keyifli seninle beraber şarkı söylemek.
0: Muhteşemsiniz.
2: Sağ olun efendim. Evet.
0: Şimdi aslında hiç ara vermeden, böyle demek doğru olur mu bilmiyorum ama bir tık gençliğimizin şarkısı diye düşünüyorum.
3: Evet öyle ama artık
0: Taner'den
3: geçmiş.
0: Affetmedim Kendimi gelsin mi? Hadi
1: Oo.
0: bakalım.
4: Çok güzel bir şey.

0: Orkestra arkadaşlarımıza da kocaman alkışlar ekran başından geldi diye yorumlayalım, sağ
1: Harikasınız.
0: olsunlar.
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim ben. Ne kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: değil mi?
1: var bugün, evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun,
0: Aynen
1: şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum. Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani yine
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mi, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek
0: Ha,
1: vakit
0: onu
1: yok. Her
0: soracaktım
1: şey
0: ben. Hani
1: aynı.
0: söz önden gelir sonra müzik mi, yoksa birden?
1: Bende birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle. Hani biraz yazdım, kalkayım, iki tur atayım, ara vereyim yarın de. Öyle bir şey
0: Ha
1: yok. Yani.
0: böyle başladım
1: Oturuyorum,
0: gittim.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey. Yani o kadar tabii derdi bizim bireysel olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte inanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne
0: Hissettiğiyle,
1: hissettiğiyle
0: evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskide sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre naçizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi dertlerimize
0: Gerçekten
1: dönemediğimiz için
0: unuttuk gibi bir durum var. Doğru
1: bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz. Çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyor.
1: o.
0: Evet, o
1: O
0: çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru. Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
1: Zor.
0: Begüm'e sormak istedim.
1: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
0: Değil mi? Çok güzel
1: Evet.
0: anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
1: Çocukluktan
0: hem
1: beri
0: şey, her
1: tek şey
0: şey içinde.
1: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendimi. Bu işe tutkum var diyordum.
0: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
1: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
0: O da
1: Odalar'dı.
0: ne şarkıydı. O da
1: Evet.
0: ne şarkıydı.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
1: Söz müzik bana ait. Evet, düet yaptığımız bir
0: Diyecek
1: şarkıydı.
0: bir şey bulamıyorum.
1: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
0: O zaman onu dinleyelim mi?
1: Seve seve.

0: İnanılmaz bir şarkı gerçekten.
1: Büyülendim. Yine büyülendim.
0: Ne çektik be Irmak'cığım, ne çektik
1: Olsun,
0: yani.
1: böyle duygularımıza tercüman oluyorsun.
0: Evet.
1: Çok çok daha
0: Gözlerin
1: güzel bizim için.
0: sulanmasına da ihtiyacımız var.
1: Ağzına sağlık, yüreğine
0: Teşekkür ederim,
1: sağlık.
0: sağ olun.
1: Evet, şimdi sevmedim Karagöz'üm.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
2: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli güzel bir şarkı okuyalım mı, ne
1: Seve
2: dersiniz?
1: seve, harika olur.
2: Haydi bakalım.

0: Bravo.
1: Bravo, harika.
0: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
1: Bizim için de
0: Bugün
1: öyleydi.
0: sizi
1: Çok
0: burada ağırladığım
1: teşekkürler.
0: için çok çok mutluyum.
1: Biz de öyle. İyi
0: İnanılmaz
1: ki varsın.
0: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
1: Biz
0: için.
1: teşekkür ederiz canım benim.
0: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Sizlere bu gece gönül penceremizden en güzel nameleri sunacağız. Sizleri çok özledik bir hafta boyunca. Değil mi Alp'ciğim?
1: Evet, yine çok heyecanlıyız. Sizleri çok özledik. Süper şarkılarla yine huzurlarınızdayız bu akşam. Gönül penceremizdeki en güzel eserleri sizler için açtık efendim. İyi seyirler, iyi dinletiler ve bu programı bizim için kim hazırladı? Güzel kardeşimiz Umut Hoşgör. Sen de hoş geldin kardeşim.
0: Ve tabii ki vokal arkadaşlarımız da
1: Furkan,
0: orkestramızla
1: Esra ve
0: birlikte
1: Ata.
0: hepsi bizle beraberler. Efendim harika bir program sizleri bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın ve sizi Alparslan'la baş başa bırakıyorum. Ne okuyorsunuz Alp'ciğim?
1: Bir Amine Anıl bestesi geliyor. Hüzzam makamında.
0: Allah Allah.
1: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Allah'ım nasıl güzel şarkı. Nasıl güzel icra maşallah
1: Teşekkür
0: size.
1: Teşekkür ediyorum. Amir Ateş hocamıza buradan
0: sevgiler, saygılar,
1: muhabbetler hocam ellerinizden öpüyoruz.
0: Evet, yine bir dinleyici isteği. Bizim çok kıymetli abimiz Hüsnü Üstün'e ait bestesi. Ona da acil şifalar diliyorum Hüsnü abicim size. Sevgiler, saygılar sunuyorum buradan. Sizin çok sevilen bir eseriniz. Dinleyicilerimiz de çok seviyor. Ne diyoruz?
1: Kaşın gözün şöyle dursun.
0: Nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek?
1: Kim bilecek?
0: Haydi beraber.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür
0: şıkır
1: ederim.
0: Şıkır,
1: ellerinize
0: fıkır,
1: sağlık
0: fıkır.
1: Arkadaşlarım.
0: Ne
1: Nasıl
0: güzel.
1: Güzel oldu. Vallahi şıkır şıkır fıkır fıkır bir
0: Demek
1: program
0: kim
1: bugün.
0: Kim görecek, kim bilecek öyle mi?
1: Evet.
0: Gören görür.
1: Gören görür.
0: Bilen
1: Bence
0: bilir.
1: De gören görür. Tabii ki. Şarkı öyle. Şarkı öyle Alpcim.
0: Evet. Sırada ne var?
1: Ay efendim bizim çok sevilen bir şarkımız. Tabii ki programımızın ismi değil aslında ama esinlendiğimiz diyelim. Değil mi? Öyle.
0: Evet, çok sevdiğimiz bir eser.
1: Sizler bizden yine dinlemeyi çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bu şarkıyı bugün burada bizim yanımızda olan çok kıymetli radyo sanatçısı arkadaşımız burada. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli solistlerinden.
0: Celal Altınbaş'a.
1: Benim canım arkadaşım burada
0: edelim,
1: yanımızda. Ona hediye edelim. Buradan el sallıyor
0: ve
1: bize. Çok kıymetli. Tabii ki bütün sanatçı kardeşlerimize gelsin.
0: Bir Muzaffer İlker bestesi. Güfte Şemsi Belli. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
1: Buyurun.

0: Ellerinize sağlık. Alpçığım, bu şarkı en çok bize yakışıyor. Bizim
1: evet,
0: programımıza
1: sen de
0: yakışıyor.
1: Maşallah durmadın ha. Fıkır
0: ay ben
1: fıkır,
0: bugün
1: kapır,
0: fıkır
1: kapır,
0: fıkırım vallahi hiç
1: beni
0: içim
1: de şaşırtacaksın.
0: Böyle... Ayol hayır, şaşırtır mıyım seni aşk olsun.
1: Hay Allah'ım.
0: böyle ekran başı da fıkır fıkır bence. Harika bir
1: lütfü
0: program
1: yapıyorum,
0: devam ediyor efendim. Gönül penceresinden ayrılmayın diyoruz. Çok
1: Umut
0: kıymetli, evet çok kıymetli bir bölüme geldik.
1: Güçlü alkışlarınızla aramıza.
0: Evet efendim, biz alkışları ediyoruz. Duyuyoruz Umut'cum.
1: Canım kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Şöyle, bugün şöyle, yine evet, bana ait bir eser çalacağız. Biliyorsunuz Ramazan'a veda ediyoruz artık.
0: Senin eserlerini övmeden bırakmayacağım. Alp, bir şeyler
2: mi
0: söyler misin sen de? Ben bayılıyorum.
1: Annem müthişti.
2: Evet.
1: Geçen hafta Özlem'di. Evet. O ondan da müthişti. Bugün de veda.
2: Veda ediyoruz.
1: Bakalım bu nasıl? Dinleyeceğiz.
2: İnşallah.
1: Dinleyeceğiz. O da
2: gider,
1: güzeldir.
2: İnşallah.
1: Maşallah. Harikasın kardeşim.
2: Teşekkürler.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Ay hiç havayı bozmak istemedim. Gönlünüze sağlık. Öyle bir görsel var ki stüdyoda.
1: Evet.
0: Yani
1: teşekkür ediyoruz sevgili yönetmenimiz.
0: Sen öyle güzel okudun ki
1: Aysel Hanım efendi.
0: Biz gerçekten yıldızlı semalarda bir şarkı dinledik.
1: Çok
0: vallahi
1: teşekkür ediyorum Onur Cicin kardeşime.
0: Sağlık,
1: bu güzel kanun taksimi için ve bütün sazende kardeşlerime.
0: Senin de ağzına sağlık sevgili arkadaşım. Canım
1: çok teşekkür
0: arkadaşım
1: ediyorum Mehsemciğim.
0: Hiç havayı bozmayacağım ama dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden bir şey rica edeceğim. Instagram adreslerimizi vermeyi unuttuk bugün. Mehsem Özşimşir ve Alparslan.
1: Alparslan Official Altire.
0: Evet, tamam.
1: Alparslan Official Altire, senin de Mehsem.
0: Mehsem, evet. Evet. Bizi izlerken içinizden gelirse efendim bizleri etiketlerseniz biz çok seviniyoruz. Onları sayfalarımızda paylaşıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. Eminim siz de mutlu oluyorsunuz.

0: Hem dinleyici isteklerinizi bekliyoruz hem de bizleri etiketlemenizi rica ediyoruz.
1: Lütfen efendim. Bizler de eve gidince zevkle izliyoruz o paylaşımlarınızı.
0: Değil mi? Ne kadar güzel oluyor. Ben bu havayı hiç bozmak istemiyorum Alpçim. Ne diyorsun? Bozmayayım değil mi?
1: Ben de senin havanı bozmadan yavaş yavaş gidiyorum.
0: Şarkımız da sürpriz olsun. Çok güzel çünkü.

0: Ellerinize sağlık. Efendim çok zor bir eserdir icra etmesi. Özellikle saz üstadları için. Ellerinize sağlık Umut'cum, orkestrasyon için. Her şey için çok teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: Ağzına sağ. Sen zorları
0: ben de seslendirmeye
1: seversin.
0: Çalıştım. Evet, çok çalıştık. provada seni biraz yorduk bu konuda. Beklettik ama gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim ben diyorum ya, bizim programımızda her hafta bunu söylüyorum, tekrarlıyorum ama bizim programımızda hayatın bütün rengi var. Türk sanat müziği var, pop var. Sizin sevdiğiniz, siz çok kıymetlisiniz. Sizin sevdiğiniz her eser var efendim. O yüzden şimdi de repertuarımızda harika bir türkü var. Benim çok sevdiğim, benim de özel isteğim aslında bu. Sunmak ister misin Alpçığım? Çok güzel bir eser.
1: Ölümsüz bir Neşet Ertaş.
0: Kesinlikle.
1: Türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Selam olsun Neşet Baba'ya.
1: Evet, bizi mahvettikten sonra diye başlıyorum.
0: Türkü güzel.
1: Gerçekten. Ay sen de çok güzel okudun. Ne türkü
0: Estağfurullah,
1: zaten güzel.
0: estağfurullah. Rabbim gani gani rahmet
1: Rahmet
0: etsin.
1: eylesin.
0: Değil mi? Her
1: yani.
0: türküsü birbirinden değerli.
1: Ne güzel türkü
0: Güzel
1: okuyorsun
0: insan.
1: arkadaşım. Maşallah sana.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vallahi çok güzel. Çok böyle başka aleme gittim, geldim.
0: Sen de hepsini güzel okuyorsun
1: Teşekkür
0: Meslem'cim.
1: ederim ama.
0: Popu da güzel okuyorsun.
1: Teşekkür
0: Halk
1: ederim.
0: müziğini de, arabeski de,
1: Hepimiz tabii
0: sanat
1: ki
0: müziğini de, ilahi
1: kurumunu...
0: de.
1: Yani çok teşekkür ederim. Tabii okulumuzun verdiği eğitim,
0: Beni de
1: TRT
0: güzel okuyorsun,
1: kurumumuzun.
0: ara sıra okuyorsun.
1: Okuyorum
0: Onu da
1: tabii.
0: güzel
1: Aa,
0: okuyorsun,
1: lütfen.
0: maşallah o da
1: Evet,
0: var.
1: var maşallah. Çok şükür Allah'ımıza. Kurumumuzun verdiği eğitim, okulumuzun verdiği eğitim, tabii ki yılların tecrübesi, dinleyicilerimizin de alkışları tabii ki bizi böyle güzel okutuyor. Onların gönüllerindeki o hissi biz alıyoruz ekrandan, değil mi? Kameraların diğer tarafındalar ama biz o kadar hissediyoruz ki
0: Geliyor,
1: sizi.
0: geliyor. Gönülden gönüle yol vardır, görünmez demiş yine Neşet Baba,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle, tabii
0: O
1: ki.
0: yol var efendim, var,
1: Hep
0: muhakkak var.
1: var, çok kıymetliler bizim için.
0: Evet, ne okuyorsun?
1: Sen
0: Neslihan.
1: bizi böyle Arap saçına döndürdün ya. Ben de bir Arap saçı
0: Arap
1: okuyayım.
0: saçı. Bunu da ben istemiştim.
1: Evet efendim, siz
0: Okuyorsun.
1: istemiştiniz, sizin isteğiniz.
0: Sürpriz yaptın
1: Alp
0: bana.
1: hocam, evet size
0: Çok
1: sürpriz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.

0: Harikasınız.
1: Hay maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum beni kırmayıp okuduğun için bu isteğimi.
0: Ben teşekkür
1: ama
0: ederim efendim.
1: Ama çok yakıştı Mehsem sana.
0: Vallahi güzel oldu
1: muhakkak
0: değil mi?
1: Muhakkak gittin her yerde oku bunu.
0: Okuyorum zaten çok severek okuyorum şarkıyı.
1: Ama ben ilk kez
0: ama sen
1: seninle
0: istediğin için başka bir zevkle ve keyifle okudum arkadaşım.
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Yine bir programımızın sonuna geldik. Yayın ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlara, yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, Umut kardeşimize, hepsi birbirinden değerli bu muhteşem orkestraya ve az sonra yanımıza gelecek vokaldeki kardeşlerimize ve efendim sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Aynı gün ve aynı saatte sizleri çok özlüyoruz efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.
1: Sizleri çok seviyoruz.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği amamımdır. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?

0: Mutlaka.
1: Birkaç örnek verelim inşallah.
2: Çok güzel
1: biz
2: oldu.
1: Konya Çuvacıoğlu pestörü, yani Konya ayağı denilen bir pestör çalacağız.
2: Normalde ne zaman çaldınız bu?
1: Bu her oturmaların başında.
2: Peşrev olduğuna göre.
1: Bu mutlaka tabii mutlaka çalınır. Klasikte pestör deniyor ama halkımızın da ayak deniliyor. Biz de onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları izah edip göstermeye çalışalım.
2: Ne güzel olur.
0: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerle başlanır. Efendim, saz semayiyle tamamlanır ara diğer eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
2: Merakla bekleriz o zaman.
0: Evet.

0: Evet. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne de, yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
1: Yani
0: kavram?
1: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzgar
0: O
1: türkülerimiz var.
0: mevlana
1: Bunlar
0: müziğinden geliyor.
1: tabii az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin musikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal veya ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
0: Makam
1: kültürleri
0: çeşitliliği vardır.
1: tabii onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
0: Anladım.
1: Öyle eserler çok tabii ki yani.
0: Tabii ki.
1: Öyle bir Segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz bir mezar arası. Çalabiliriz.
2: Yani köyün müziği veyahut da şehir müziği diye bir ayrım yok.
0: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
0: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir
1: Bir de
2: ekoldür.
1: sanat müziği var mesela
2: Ama
1: değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var. Biraz
0: evet, bu
1: daha böyle şey.
0: kelimeler biraz karışık oluyor
1: Ama
0: derin
1: onların
0: gidince.
1: şeyleri de farklı ama yani.
0: Evet.
1: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik Türk müziğinin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Var mı zamanınız? Bitir bir daha yapıyorum.
0: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
1: Ne yapalım?
2: Aksine.
1: Bir tane de oyuna
2: Bu da
1: varsın.
2: ona
1: Yapalım.
2: benzer.
1: Son iki.

0: Ellerinizin ağzınıza sağlık.
1: Rica ederim. Teşekkür ederiz.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
3: Olsun, olur kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
3: Daha güzel.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
3: Konya Bülbülü'nü çalalım. Konya'da bir Konya'mızın şaheseridir. Çapı İsmail Ağabey'in türküsüdür. Bu eserin sahibi de bestekarı da Silyalı Buralı'dır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser
3: evet,
0: o zaman.
3: Evet, evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: Teşekkür
0: varsınız.
1: ederiz.
0: Çok çok
2: Çok teşekkür,
0: teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konya tepilerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz
0: Çok
1: de memnun
0: teşekkür
1: olduk.
0: ederim.
1: Birlikte aldık.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefonu sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakkı Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Allah'ım.
1: bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözite programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Tabii.
1: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
1: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
1: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
1: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
1: yapıyoruz. O
0: evet.
1: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında. Live looping yapması bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için. Evet.
0: Herkesin böyle bir
1: şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
1: çok
0: çok beğendim.
1: teşekkür
0: Eminim ki
1: ederim.
0: çok
1: Teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
1: Evet öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
1: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
2: Evet, çok güzel bir
1: E,
2: eser
1: onu çalalım
2: gerçekten.
1: mı arkadaşlar? Neredesin sen
0: Çok
1: çalıyorsan.
0: güzel. Çok
1: Çok
0: güzel
1: güzel
0: şarkı.
1: olur.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
1: Aynen.
0: Buyurun. Büyük heyecanla,
2: Haydi
0: büyük bir
2: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Sağ ol.
0: Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu
0: Çok
1: bize.
0: güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project, Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In The Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor. Ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması nihayet yapalım mı albüm Evet.
0: arkadaşla,
1: Şey
0: Kaan'la?
1: olacak. Out of Studio. Değil
0: Aynen.
1: mi? Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür
0: Sizler gerçekten
1: ederim.
0: çok değerlisiniz.
1: Çok
0: Hem
1: teşekkür
0: ülkemiz için de
1: ederim.
0: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
1: Çok
0: Her zaman
1: teşekkür ederiz.
0: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: mutlu
1: ediyoruz.
0: oldum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına. İzleyenler adına. Eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
1: Bir final.
0: finalde beraber çalıyoruz. Ama
1: Evet.
0: ben nasıl çalacağımı bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
1: Kulaklık şart.
0: Harika.
1: Artık
0: O zaman
1: bundan sonra. Evet.
0: deneyelim.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Haydi bakalım.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: ...26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık evet. Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp söylüyoruz.
0: Aşık
1: ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok ve mutasavvıf bir halk ozanı, halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağı Sakça Gözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz. Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Can Hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzeldi. Ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var, kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Can yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah, yok, ne demek.
1: Evet, sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
0: Evet.
1: Can, bunun bir hikayesi var mı, bir anısı?
0: Ya hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
0: Bir
1: O
0: esere
1: zaman
0: dönüştü.
1: o güzel sesinizden
0: Eksik
1: dinleyeyim.
0: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onunla
1: Bu divan
0: yakışıyor.
1: bağlama değil mi hocam?
0: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir canım. Eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, çok, söz müzik, evet, çok Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye'ye. Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan,
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Eder. Evet. Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: bu
1: sesinizden
0: türkü,
1: dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: Hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan. Bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen,
0: müsaadenizle.
1: Buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Teşekkür
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu büyümesin.
1: ederim.
0: Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel. İyi,
0: Trakya'ya
1: olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam. Çok
0: Sevgili
1: teşekkür
0: Buğra Solo
1: ederiz.
0: için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam, eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet,
1: Aşık Sıtkı
0: elbet.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Emin oğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.

0: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel dizeler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
1: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
0: Giresunlu oğlu.
1: Giresunluoğlu. Derleyen TRT.
0: Evet.
1: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
0: Değil. Orada var. Yani zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
1: Evet, Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bana
0: Çok
1: genelde bu Karadeniz türküleri.
0: bir tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de
1: Neyi
0: yorumlamaya
1: etmişler?
0: çalışıyoruz.
1: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim hocam.
0: Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Eksik olma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik, hareketli
0: hoş,
1: bir eser
0: güzel bir eser oldu.
1: hakikaten. Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık.

0: Yüreğinize sağlık
1: Aa,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek. Evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: ellerine
1: hocam.
0: sağlık sizlerinde. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan'ın türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

0: asla. Ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: ...26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Emin.

Teşekkür ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Bir TRT klasiği, TRT müzik ekranlarının çok sevilen ve çok izlenen programı Akşam Sefası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her cuma olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Ben ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarım, orkestramızın kıymetli şefi sevgili Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarından oluşan o çok kıymetli orkestramız için güçlü bir alkış. Bugün yine sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. Ve tabii ki yapımda, yayında ve yönetmenimiz için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Akşam Sefası programımız devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Sevgili Çiçek Bilen'le efendim. Buyurunuz.

0: asla. Ölünceye kadar düşmeyeceğim.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya
2: sen koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkür ederiz. Böyle bir tane daha çalasım var sevgili Koray. Bir değişiklik yapıp sevgili Ömer'i ve sevgili kimi çağıralım? Neşe'yi çağıralım. Ömer ve Neşe'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.

teşekkür ediyoruz.

Ağzına sağlık Çiçekciğim. Efendim, o güzel alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu sezonun son programıydı bu akşamki programımız. Evet, cuma akşamlarını bizimle geçirdiğiniz için siz stüdyoda bulunan değerli konuklarımıza ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda inşallah yeni bir programla, yine akşam sefasıyla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, neşeniz daim olsun.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. BİM.

0: Sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım bu hafta da yine birlikteyiz. Çarşambayı Sel aldı, türküsüyle açtık. İlk albümde okumuştum ben 95 yılında. Bugün yine çok özel bir repertuar çalacağız her zamanki gibi. Ve yine çok genç bir konservatuar mezunu bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek. Hoş geldin Devran.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Nasılsın?
1: Çok şükür iyiyim. Şarkılar söyledikçe keyfim her zaman yerinde.
0: Ağır bir hastalık geçirdin. Geçmiş
1: Evet,
0: olsun. İyi
1: teşekkür
0: misin
1: ederim.
0: şimdi?
1: Şu an çok iyiyim. Çok şükür.

0: bir 8 ay süren bir tedavim oldu. Lösemi teşhisi koyulmuştu. Çok şükür şu an sonuçlarım iyi.
1: Çok iyi,
0: Atlattım
1: çok
0: diyebilirim.
1: sevindim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ
1: Allah'a
0: ol.
1: şükür
0: Allah
1: ya.
0: kimseye göstermesin
1: Evet.
0: inşallah. Böyle
1: Amin.
0: hastalıklar
1: Evet. Çok.
0: zor süreçler tabii ki.
1: Evet. Aynen.
0: Ama çok şükür biz hani şanslıyız. Bunu biraz daha ufak atlattık ya.
1: İyi. Allah'a şükür. Çok
0: Çok
1: sevindim.
0: şükür. Sağ ol.
1: Devran konuşacağız tabii
0: Evet.
1: sonra. Şimdi önce ilk türkünü bize ne okuyacaksın?
0: İlk beni herkesin tanıdığı 2009 yılında.
1: Aslında onu sen çıkardın
0: Evet,
1: piyasaya,
0: ilk
1: değil
0: ben
1: mi?
0: okudum şarkıyı.
1: Mesele.
0: Mesele. 2009 yılında okumuştum. Beni sevenlerin ilk tanıdığı şarkı. Aslında hani her sanatçının önüne bir şey olur ya
1: Tabii.
0: şarkı. Bu mesele de benim aslında lokomotifim oldu.
1: Senden özdeş
0: Evet,
1: oldu.
0: evet.
1: Söz müzik kimin meselenin?
0: Serkan Kaya.
1: Serkan
0: Serkan
1: Kaya'nın.
0: Kaya söz müzik. 2009 yılında sağ olsun şarkısını bana emanet etti. Ben de dilim
1: Serkan'a
0: döndü.
1: da buradan
0: Evet,
1: çok
0: selamlar olsun.
1: selamlar.
0: Ben de dilim döndüğünce söylemeye çalıştım.
1: Lütfen dinleyelim o güzel sesinden.
0: Tabii ki.

0: Mesele bu.
1: Mesele sevdasının bitmemesi.
0: Evet, mesele, bütün mesele buymuş aslında.
1: Evet, bu çok seviliyor bu şarkı ya.
0: Evet. Her yerde marş gibi çıkıyor. Oldu aslında. Marş evet. gibi oldu. Hani yıllarca bence 10 sene, 20 sene sonra, 30 sene sonra da bu şarkı bence devam edecek bir şarkı. Evet. Yani dillere pelesenk olmuş bir söz.
1: Memleket neresidir?
0: Benim aslen babam Amasya Merzifon, annem Ankara Erzincan karışık.
1: Evet.
0: Öyle aslında Ankara'da evet. Annem, herkesin yolu bir Ankara'dan geçiyor
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, benim annemle annenler tanışıyorlarmış.
0: Evet, aslında ben... öyle de bir hikayemiz var. Benim annemle babamın düğününe anneniz ve aslında siz de oradaymışsınız.
1: Vay be.
0: Ufakken.
1: Tabii çocuğum.
0: Evet, bayağı ufak mısınız annem?
1: 70 yılların ortaları falan.
0: Evet. Evet, yani 75 yılı.
1: Doğru.
0: Doğru. O 75 yılında Ankara'da dış kapıda bir düğün salonunda düğünleri oluyor annemle babamın.
1: Annem çıkmış değil mi sahneye?
0: Evet, evet.
1: Vay be. Sen o zaman kaç doğmuşsun sen?
0: 79.
1: Sen daha doğmamışsın.
0: Ablam, benden önce ablam var 76 yılında.
1: Tamam. Ben demek ki sen doğmadan anneyle babayla tanışmışız.
0: Evet, düğünde siz varmışsınız. Öyle de bir hikayemiz var.
1: Ailede var mı Devran müzisyen?
0: Ya annem
1: uğraşan?
0: Çok müziğe meraklı ama babam ufak bir müzik öğretmenlik dönemi de var.
1: Öyle mi?
0: Tabii babam
1: ben Amasya Merzifon'da.
0: Bağlama çalar, işte söyler.
1: Her ailede var bir bağlama ya.
0: Evet, aslında ya bizim eskiden böyle evde hani meşk dediğimiz ortamlarımız olurdu. Mesela şöyle bir anımız var. Elektrikler çok sönerdi eskiden. Biz Anadolu'da çok
1: elektrik
0: oturduk.
1: Kesintisi çok
0: elektrik
1: olurdu,
0: kesintisi
1: tabii.
0: Çok fazlaydı. Biz babam çalardı, ben söylerdim. Evde öyle bir kendi aramızda sürekli bir meşk halindeydik. Aslında o kültürle biraz yetiştim.
1: Sen nerede doğmuşsun?
0: Ankara doğumluyum ben.
1: Ama Amasya'ya, Merzifon'a falan gidiyor musun?
0: Tabii çok gidiyoruz. Bayramlarda, düğünlerde, seyranlarda.
1: Ben de Amasya'ya, Merzifon'a, Gümüşhacıköy'e falan çok konsere gittik değil mi? Arkadaşlar
0: Gümüşhacıköy son bizim köyümüz. Zaten biz oraya daha yakınız.
1: Evet.
0: Gümüşhacıköy'e.
1: Evet. Bilirim oraları, severim.
0: Aynen.
1: Bizim şey de Amasyalıdır biliyorsun, Özhan Eren.
0: Evet, evet biliyorum, biliyorum.
1: Bestecisi evet. Turan Aratun'da gelin.
0: Selam olsun buradan.
1: Eyvallah. Peki o zaman saçımın akına bakma.
0: Evet.
1: Bu
0: bir Seyfi Doğanay eseri.
1: Ha, rahmetli.
0: Evet, buradan
1: Seyfi
0: rahmetli analım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Seyfi Doğanay'a üstada da bir hem selam vermiş olalım buradan gönüllerle.
1: Hadi onu da türküsüne bir sesinden alalım Devran. Evet, daha teşekkür, konuşacağız, teşekkür, sohbet edeceğiz.
0: Sağ olun.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Devran, Seyf abiye de Allah
1: selamlar
0: rahmet
1: olsun,
0: eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Çok ilginç bir dinleyici kitlesi vardı ya.
1: Evet.
0: Fanatikleri vardı Seyf
1: çok
0: abinin.
1: Çok fazla.
0: Bir de yıllarını sahnelere vermiş. Değil mi? Kaç yıldır.
1: Evet.
0: Seyfi Doğanay.
1: Aslında Seyfi Doğanay ile benim tanışmam eniştemin arabasındaki kaset doldu. Evet, o fanatiydi mesela.
0: Ya.
1: Çok severdi. Hatta o zaman hani şey zamanlar, işte Burhan Çaçan, Vurun Dalgalar dönemleri.
0: Ha.
1: O zaman biz tabii onları dinliyorduk. İşte Küçük Emrah vardı, onları dinletiyorduk. Seyfi Doğan o zaman bana tuhaf gelmişti. Hani nasıl, hiç tanımadığım bir albüm, ama sonra baktık ki bir deniz var, bir derya var.
0: Tabii. Seyfi abi öyleydi. Kenan Temiz rahmetli
1: Evet.
0: mesela. Çok büyük sesli Kenan abi de.
1: Evet.
0: Yani Kenan Temiz'e de hatta çalmışlığımız var Osman, değil mi? Kenan abiye. Kenan Temiz'e de çalmıştım yıllar
1: Onları
0: evvel.
1: da annemlerden duydum ben. Hani biraz
0: Evet.
1: daha benim annemler çok anlatırlardı Kerem Temizler o
0: Ya.
1: zamanların
0: Ya. Çok yukarıda dik sesi vardı. İnanılmaz bir sesti Kenan abi.
1: evet.
0: Yani kuvvetli bir sesti. Allah ikisine de
1: Allah rahmet eylesin.
0: gani rahmet eylesin. Devran, kaç albüm yaptın? Yani tek tek mi çıkartıyorsun bu
1: Şöyle
0: son yıllarda?
1: evet son yıllarda zaten single daha tekli çalışmaları daha
0: Hı.
1: ağırlıkta. İki albümüm var.
0: Tamam.
1: Galiba 14 tane civar,
0: Tekli.
1: 14-15 de teklim var şu ana
0: Tek,
1: kadar.
0: evet.
1: Öyle
0: Kliplerim var mı?
1: var.
0: Ben birkaçını seyrettim galiba ya.
1: 15 tane, 16 tane klibim var
0: Evet,
1: sanırım.
0: birkaçını seyrettim. Hangilerine klip
1: Mesele,
0: çekmiştin? Meseleye çektin.
1: Melek,
0: Melek.
1: Savrulurum,
0: Ha.
1: İmza.
0: Hmm.
1: O
0: Kim
1: zaman
0: kimle çalıştın? Klip yönetmenin kim?
1: klip yönetmenim Alper Babayağmur'la çalıştım.
0: Hı.
1: Aslında Kemal Başbuğ'la da bizim çok eski bir şeyimiz var,
0: Kemal
1: tanışıklığımız
0: şimdi
1: var. Hiç
0: yönetmenimiz.
1: çalışmak nasip olmadı ama tabii Erşen abiyle birlikte
0: Babayla.
1: ve babayla birlikte tanışıklığımız var. Sonra Kemal Başbuğ'la bir tanışıklığımız olmuştu yıllar önce. Ondan beri de bir
0: Aslında
1: dostumuz var.
0: çok bayağı müzik piyasasında çok eskisin.
1: Çok eskiyim, evet.
0: Evet, 2002'de bitirmişsin okulda.
1: 98'de girdim.
0: Girişlisin.
1: Girişliğimi İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet
0: Evet.
1: Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde okudum. 2002'de bitirdim. 2004'te tezimi verdim.
0: Evet.
1: Böyle bir süreç oldu.
0: İlk albümünü kimden
1: Albüm
0: yaptım?
1: ya aslında şöyle benim çok uzun bir serüvenim var o konuda. Aslında ilk resmi böyle profesyonel imzamı Hilmi Topaloğlu'na attım ben.
0: Ha, rahmetli Hilmi abiye.
1: Rahmetliye o zaman atmıştım
0: Prestij
1: imzayı.
0: müzik mi yoksa Noktadayken
1: Prestij'den
0: mi?
1: sonraki sistem müzik
0: Ha, sistem
1: dedim.
0: müzikte.
1: Hatta orada çok güzel zamanlarımız geçti. Allah rahmet eylesin. Bizim albümü çıkartmaya ömrü vefa etmedi ama çok güzel bir insandı. Ben
0: Evet,
1: çok
0: Hilmi
1: da
0: abi
1: severdim,
0: başka
1: sayardım ben
0: adamdı.
1: kendisini. Sonra işte birkaç serüven daha böyle dalgalı denizde yüzdük. Sonra en son Mesele albümünü 2009 yılında çıkarabildik.
0: Şey

0: Konserlerin işte düğünler münler gidiyorsun değil mi
1: Çok
0: ekstra
1: fazla çok
0: işlere?
1: fazla düğünlere gidiyorum.
0: Ha.
1: Normal restoranlarda da sahnelerimiz
0: Öyle
1: oluyor.
0: mi?
1: Fakat düğünde şeyiz yani bayağı
0: Kaç
1: aktifiz.
0: kişilik orkestran devam?
1: 14
0: O maşallah.
1: 14
0: Yaylılar var. Tabii
1: yaylar var.
0: yaylı grubum
1: Tabii
0: var.
1: tabii tabii
0: Dört
1: yaylı grubu.
0: keman.

0: Ankara'da. O, aslında o İstanbul'daydı.
1: Evet.
0: Ben Ankara'daydım. Sonra o İstanbul'a Ankara taşıdı. Ben İstanbul'a geldim. Bir türlü denk getiremedik yerler ama
1: Ne iş
0: iki
1: yapıyor
0: kardeş.
1: abla?
0: Ablam eski bankacı.
1: Evet.
0: Şimdi ev hanımı.
1: Evet.
0: Böyle iki kardeşiz.
1: Bir tane Ahmet Kaya şarkısı okuyayım sana.

0: şeylerin, yani evde evli misin? Allah
1: Evliyim, bir de evladım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Allah razı
0: Kaç
1: olsun.
0: yaşında?
1: 2 yaşında.
0: 2 yaşında. Allah bağışlasın.
1: Deren Ali ismi.
0: Allah
1: Buradan
0: bağışlasın.
1: gözlerinden öpüyorum onu.
0: Eşin
1: O
0: ne iş
1: benim
0: yapıyor?
1: eşim, ev hanımı. O da Ankaralı. Aslında o da şans oldu. Çok farklı bir yerde tanıştık ama ikimiz de aynı semtte doğmuş büyümüş.
0: Vay be.
1: Evet, yani
0: Kısmet.
1: çok büyük tesadüf.
0: Kısmet.
1: Ama işte var mı hobi derken, şu an evladımdan başka bir hobim yok.
0: 2 yaşında tabii.
1: Evet,
0: Bak,
1: şu an
0: bakacaksın çocuğa.
1: bütün günümü, bütün zamanımı müzik iş
0: Seyran
1: dışında.
0: hala diyor.
1: Evet, beni oradan oraya savuruyor.
0: Şey var mı? Devran, bestelerin var mı?
1: Ya ben
0: Yapıyor musun bir
1: ya
0: şeyler?
1: yapıyorum aslında. Ben çok bestelerime güvenmediğim için, çok da hani daha iyi besteler olduğu için benimkinden.
0: Ama her şey senin. Hiç fark etmez ki. Yani sana
1: Yani
0: ait bir şey bu
1: evet, aslında
0: sonuçta.
1: çok da şey çıkartmadım bugüne kadar. Hep yazdım,
0: Ne
1: çizdim,
0: güzel.
1: hatta şakılar da yaptım
0: Belki
1: ama
0: zamanı değildir, belki
1: zaman
0: zamanı
1: değil, belki de
0: gelir.
1: ilerleyen zamanda bir,
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: evet, olabilir. Ben de
0: Yazıyorsun da sözde yazıyor
1: tabii
0: musun?
1: tabii tabii yazdıklarım da var, beste de var. Ama dediğim gibi ben daha ileri olduğu için.
0: Kimleri dinliyorsun Devran? Mesela hani müziğe başlarken böyle idolün, işte örnek aldığın.
1: Ya şöyle, aslında benim gençlik zamanıma Emrah denk geliyor.
0: Ha.
1: Biraz daha böyle ergenlik zamanıma.
0: Doğru.
1: Bir dönem aslında şeyde, bir Metallica dönemim de var. Metallica da dinledim. Guns N' Roses da dinledim. Bir öyle bir dönemim de var.
0: Normal dünya
1: Sonra
0: müziği.
1: işte Burhan abiyi çok dinledim. İbrahim
0: Rahmetli.
1: Tatlıses'i çok dinledim. Öyle onlarla işte yaş ilerledikçe.
0: Serkan'la ama özel bir dostluğun var galiba.
1: Tabii.
0: Destek, hem
1: Tabii aslında
0: destekliyor
1: Serkan
0: seni.
1: bana o zaman, bu Mesele şarkısı onun çıkış şarkısıydı albümündeki. Hatta birkaç sanatçı arkadaşımız da istemiş, şarkıyı vermemişti. Bizim öyle bir dostumuz olduğu için sağ olsun bana dedi ki tabii ki kardeşim, feda olsun dedi. Ve şarkıcı kendi albümdeki çıkış şarkısını bana verdi o zaman. Ve bence bizi şu an dinleyen, izleyen kardeşlerimiz vardır belki bu işi yapmak isteyen. Bence şarkı çok önemli. Yani çıkış
0: Doğru.
1: şarkısı. Hani ne yapabiliriz, bazen bize de soruyorlar. Hani biz
0: Evet.
1: ilk yapacağımız şey şarkıyı bulmak.
0: Evet.
1: Ve zaten şarkı güçlü olduktan sonra bir yerlere mutlaka gelebiliyorsun.
0: Evet. Peki. Devran'ım, yine o güzel sesinden, yazan kalem siyah. Kimin
1: Evet.
0: bu?
1: Son zamanlarda çok sevdiğim bir türkü. Ben
0: Öyle
1: de
0: mi? Türkü mü?
1: evet, güzel bir türkü.
0: Ne?
1: Onu
0: Hangi
1: seslendirmeye
0: öğrenin?
1: çalışalım. Yok, beste.
0: Ha,
1: Yani
0: türkü
1: türkü
0: formunda
1: beste, türkü
0: beste.
1: bosma
0: Tamam.
1: ferme beste.
0: Buyurun.

0: Ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: Dera.
1: ederim abi.
0: Ses tizledin falan çok parlak ya maşallah.
1: Çok şükür.
0: Herkesin öyle oktav sesler çok parlak değildir ama seninki maşallah.
1: Çok şükür.
0: İyi tutuyorsun sesi yukarıda.
1: Fena değil.
0: Doğru mi?
1: Si.
0: Si, evet. Do'yu da rahat söyler, si de.
1: Do okurum ama maşallah. Si daha rahat.
0: Çok çok iyi. Peki, dizi, film ilgileniyor musun?
1: Evet, oyunculuk bir geçmişim de var.
0: Var mı?
1: Aslında bir zamanlar bir kanalda şey vardı, Memleket Hikayeleri.
0: Evet.
1: Oralarda oynadım. Aynı kanalın dizilerinde birkaç dizisinde rol aldım. Sonra
0: ne güzel.
1: Aslında çok da teklif geldi peşinden. Oyunculuk iyisin, devam et falan. Ama çok müzik geride kalmıştı. Yani o ara tam müzikle tam bir yere kendimi oturtturamadığım için o dönem. Dedim ki ben bunu yaparsam müzik çok geride kalır.
0: Oyunculuk tabii çok zaman isteyen,
1: aşırı hani bir zaman isteyen ve
0: beklemektir derler ya
1: aslında
0: oyunculuk.
1: Hani çok kolay gibi görünüyor.
0: Hele dizi çok daha şey.
1: Çok kolay gibi görünüyor. Mesela hani ne bileyim işte 60 dakikada izlediğin bir dizi gece saat 3'te 5'te kalkıp o setler tabii herkese kolay gibi geliyor ama çok kolay şeyler değil. O ayrı bir mesaiydi benim için. Ben dedim ki önce müzikteki yerimi bir halledeyim. Sonra zaten dizi sektörü de biraz değişti. Biraz daha o zaman şeyler vardı aslında biraz daha hani sanatçıların dizilerde oynaması biraz daha popülerdi.
0: Ha.
1: Şu anda biraz daha değişti o işler.
0: Evet. Biraz, orada da bir şey var. Böyle bir kategorize oldu.
1: Evet.
0: Herkesin bir ekibi var. Hiç o ekip dışında kimse başka
1: Aynen
0: bir
1: öyle.
0: Oyuncu
1: Aynen.
0: tercih etmiyor. Herkes kendi ekibiyle bir şey çekiyor, oynuyor falan.
1: Aynen öyle. Öyle bir sektörü o duruma
0: öyle
1: gitti.
0: Bir durum oluştu. Peki hiç müzik programı falan yapmayı düşündün mü? Daha doğrusu
1: onu da yaptım aslında.
0: Onu da mı yaptın
1: Onu da
0: maşallah.
1: yaptım aslında.
0: Çünkü çok eskisin sen. Ben şaşırdım.
1: Evet.
0: 2002'den
1: Rahmetli
0: beri.
1: Dilberay ile birlikte bir Kadere
0: Ay.
1: Mahkumlar diye programımız vardı bizim.
0: Dilber
1: Cezaevi
0: Bay.
1: ne yönelik? Oradaki kaderine mahkum olanların kendi duygularını ve onlara bir nebze de olsa haftanın bir günü
0: Zaman ayırıyordun.
1: evet
0: Bravo.
1: ve işte oradan gelen mektupları okuyorduk. Oradaki konuklar arasında hepsi mahkum yakınıydı. Güzel de bir programdı. Allah rahmet eylesin buradan Dilberay'a da çok güzel bir
0: Amin. Evet, çok farklı bir ablamızdı.
1: evet.
0: Çok severdim. Dobra dobra böyle.
1: Aynen öyle
0: Yiğit bir kadındı.
1: hiç
0: Allah
1: lafını
0: rahmet eylesin.
1: çekmezdi.
0: Bizim Sırrı Süreyya'nın çok anısı vardır Dilber abiyle. Hatta bir film milim de çektiler
1: Evet
0: biliyorsun
1: evet
0: Sırrı
1: çektiler
0: Süreyya'nın dedim.
1: çektiler.
0: Sırrı da bazen anlatırdık çok gülerdik.
1: Aynen çok güzel
0: Peki o
1: zamanlar.
0: zaman şimdi şu cahildim dünyayı cezaevinde yatan kader mahkumları için hadi okuyalım.
1: Aynen öyle. Buradan selam olsun bütün kader mahkumlarına.
0: Cezaevindeki tüm mahkumlara.
1: Evet.

0: Buradan Neşet Baba'ya da selamlar olsun.
1: Allah
0: rahmet
1: eylesin.
0: eylesin, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür Devran. Ederim abi, sağ olsun.
1: Enstrüman çalıyor musun Devran?
0: İşte ufaktan bağlama.
1: Bağlama.
0: her evde güzel. Olduğu gibi eskiden bizim kuşakta yetişenlerin aşağı yukarı hepsi bağlama çalar.
1: Hangi bölgeleri, yöreyi okumayı daha çok seviyorsun Devran?
0: Aslında benim konservatuvarda Canet Ali hocam,
1: buradan selamlar.
0: Çok selamlar olsun, ellerinden öperim. Bana bozluğa çok yakıştırırdı. Çok da aslında üstüne düşmemi istemişti bozluğa.
1: Bir tane bozluk okur musun?
0: Valla yani bilmiyorum şu an ne çıkar ama.
1: Hadi bir olsun, spontane bir kıta.
0: Valla aslında oradan değil de bence başka bir yöreden okuyayım, olur mu?
1: Olur.
0: Uzun ama.
1: Uzun hava, hadi bir tane uzun hava. Evet, sesine, dik seslere uzun hava çok yakışıyor ya.
0: Okumaya çalışıyorum aslında. Uzun hava çok zor ve iddialı. Hani herkesin okuyabileceği eserler değil. Ama ben de dilim döndüğünce.
1: Hadi bir kıta oku bakalım, bir uzun hava.
0: Ay buluta girmiş gülüm gece yarısı.

Sevgili izleyiciler, bir Gaş Kaba yerle bir Azeri şarkıyla size veda ediyoruz. Bugün sevgili kardeşim Devran İskender o güzel sesiyle konuğumdu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: asla. Ölünceye kadar düşmeyeceğiz.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programımızdan hepinize merhaba ve sizin için seçtiğimiz, özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.
1: Gerçekten bugünkü repertuarımız sizler için çok özenle ayırdığımız çok güzel şarkılarla dolu.
2: İlk eserimiz de zaten birçoğumuzu çocukluğumuza götürdü. Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba tabii ki bizim çocukluğumuzun unutulmaz eseri. Biz jenerasyondan bahsediyorum.
0: Bu arada senin sevgili kızın Arya.
2: Evet.
0: Bizim bütün şarkılar içerisinde bu şarkıyla öyle bir manevi bağ kurdu ki. Neticede şu anda Murat bizimle beraber İstanbul'da, o Kayseri'de. O da biraz istemese de bir baba özlemi çekiyor orada ister istemez. Buradan da Arya'ya da selam edelim.
2: Gözlerimden öpüyorum ya.
0: Özledin değil mi?
2: Tabii özledim.
0: O zaman
2: kıymetli eşime de.
0: Yayından sonra seni hemen bir Kayseri'ye yollayalım kızının yanına.
2: İnşallah.
0: Çünkü bir başka okudum böyle kızını özlemiş gibi.
1: İnşallah. Özlemiş. İnşallah.
0: Sözleri Yavuz Turgul ve Cengiz Onural imzası taşıyordu. Bestesi de Cengiz Onural. Cengiz Onural biliyorsunuz Yeni Türkü grubunun ilk üyelerinden, eski Yeni Türkü grubundan ve İnce Saz grubunun da kurucusu ve bestecisi. O çok aşığım var diyorlar, daha neler neler. Çok özel bir müzisyen abimiz bizim. Yavuz Turgul'u zaten anlatmaya gerek yok. En sevdiğimiz Türk filmlerinin başında bir bakıyorsunuz onun ismi var. Hani Eşkıya'dan, Kabadayı'dan neler neler. Çok özel bir üstad artık. Hani abimiz demeyeceğim, şey olur, aramızda çok mesafe var çünkü. O bizim büyüğümüz. Buradan da teşekkür ediyoruz bu eseri seslendirmemize müsaade ettikleri için. Ne demiş şair? Tanrı istemezse demiş.
2: Evet.
1: Tanrı sözleri Ali Avaz'a ait. Bestesi de Mustafa Sayan. O zaman Tanrı istemezse demiş.
0: Haydi bakalım. Direkt girelim arkadaşlar. Haydi.

0: Yaktın gene be.
1: Sen de bizi ateşe attın yani, gerçekten. Dünyada.
0: Tövbe tövbe. Böyle de söylenmez ki bir adam. Hani benim acım yok çok şükür. Şu an ızdırabım yok, mutluyum. Çok da hani temiz tatlı bir hayat yaşıyorum, tamam mı? Allah'ın sevgili kullarından biriyim. Bana ne oluyor? Hani ben işlendim. Hani ben burada acı ızdıraba düşürdüm yani. Oh neyse.
2: Yine umudumdayım ama şu anda. Söyleyecek hiçbir şeyim yok.
1: Vallahi. Abim hayatta yaşanmış çatlakları buluyor. Oraya söylüyor şarkıları.
0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri. Gördüğünüz gibi biz bazen sanki bir televizyon programı çekiyor gibi değil. Kendi evimizde sohbet ediyor gibi duruyoruz. Hakikaten bazen unutuyoruz da kameraman kardeşlerimizi de burada ailemiz olarak görüyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz emekleri için, yönetmenimize. Ve ayrıca sevgili stylistimiz, aynı zamanda benim eşim de olurlar kendileri. Filiz Ahıskalı'ya da bizi böyle güzel güzel giydirdiği için, huzurlarınıza da aşık çıkmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sevgili teşekkür Filiz ediyoruz için. Tabii ki.
1: Emeklerine çok sağlık. Teşekkürler Filiz Hanım.
2: Emekleri için.
1: O zaman ben de bir şarkı söylemek isterim. Hmm. Sevgili Filiz Hanım için. İzniniz olursa.
0: Estağfurullah. Ne demek?
1: Sevgili Mirkelam'la özdeşleşmiş bir şarkı olan Hatıraları söylemek isterim. Sözü ve müziği kendisine ait olan. Çok da güzel bir şarkıdır. Bence çok da güzel çalabileceğimizi ve bu duyguyu yansıtabileceğimizi sizlere düşünüyorum açıkçası.
0: Ve o dönem içinde Türkiye'nin bence en iyi kliplerinden biriydi bu şarkı. Özellikle merak edenler için Mirkelam'ın Hatıralar şarkısını açıp o dönemde nasıl şahane bir klip çekmişler ona bir bakmanızı isterim.
1: Hatıralar.
2: Buyurun.

0: Evet Göktuğ, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel
1: ederim.
0: Oldu.
1: Şarkı çok güzel. Siz de çok güzel çaldınız. Ben de hissetmeye
2: çok güzel
1: çalıştım.
2: Okudun ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada Mehmetcan'a ayrı bir parantez açmak evet. lazım. Provalarda ben gitar çalmıştım arkadaşlar. Niye olmuyor, niye olmuyor dedik. Ben gitar çalmayı bıraktım. Mehmetcan piyano ile çalınca çok da güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Çok hafif bir şarkı zaten. Hani istediği o naiflikte Mehmetcan sağ olsun. Muhteşem parmaklarıyla. Çok güzel akompanyayla.
0: Gerçekten çok güzel bir icraydı. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi bakalım.
3: Şimdiki şarkımız.
0: Şimdiki şarkımız Hakan abiden.
3: Hakan evet. Altun'dan. Sözümüzü Hakan abiye ait. Hakan Altun'a. Telefon diyeceğiz.
0: Telefon diyeceğiz. Hakan abi bunun tabii çok hikayesini zaten kendi anlattı.
3: Kendi çok güzel anlattı evet.
0: Zaten der ki işte Graham Bell'den sonra telefon diye aratınca arama motorlarına Hakan Altun galiba daha fazla çıkıyor.
1: Bence şu an ülkemizde evet telefon diye aratıldığında Hakan Altun çıkar.
0: Ya da telefonu İngilizce karakterle aratıldığında belki Graham Bell
1: olabilir.
0: Çıkıyor
1: olabilir.
0: Hakan abi de çok kıymet verdiğimiz çok özel bir üstadımız bizim. Ve bir müzik emekçisi. Neredeyse çocukluğundan beri çok iyi biliyoruz ki gece kulüplerinde bir şekilde ekmek parası kazanmaya çalışırken sabaha kadar oradan da sabahın 9'daki okuldaki derslerine gelmeye çalışıyor. Hani o sesi vardır ya böyle yorgun ses, senelerin böyle o sevdiğimiz o sesi öyle kolay oluşmuyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir mücadele ve hayatın sonunda oraya ulaşılıyor. Hakan abi de buradan sevgiler, saygılar.

0: Yani telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Çok dertli şarkı.
0: Oh. Neyse Hakan abi, alacağın olsun yani. Bir üstada da yola çıkıyoruz arkadaşlar.
3: Evet.
0: Bülent Ortaçgil, özellikle akustik gitar deyince de benim aklıma gelen ilk isimlerden biri. Hani şarkıları ve okuması, söylemesinin dışında. Hatta Erkan Oğur'la alakalı şöyle bir hikaye vardı. Hani siz kimi beğeniyorsunuz diye Erkan Oğur'a sormuşlar. Şu cevabı biliyorum. Bülent Ortaçgil'i çok beğeniyorum dediğini bir duydum.
2: Birlikte de çok iş yapmışlıkları da var.
0: Çok arada. Çok. Ve de yani su gibi çalar akustik gitarı. Ne diyeyim bilmiyorum. Gerisini de sen anlat.
2: Çok severim kendisini. Çok fazla konserine de gittiğim, kendisiyle tanışma fırsatım da oldu. Hatta bir penası vardır bende. Sakladığım. yani Bülent Ortaçgil'in gerçekten şarkıları çok kendinden gelen şarkılar. Her yaşına uygun kendi yaptığı şarkısı var. Zamanında Fikret Kızılok'la birlikte yaptığı albümler var. Pencere Önü Çiçeği gibi. Of. Çok güzel şarkılardır. Şu an muhtemelen kendisi Ege'de yaşadığı için çok da güzel deniz şarkıları yapıyor. Oh. Yaz şarkıları yapıyor. Uzun uzun ömürleri olsun inşallah her ikisinin de. Hem Erkan Uğur'un hem Bülent Ortaçgil'in. Çok da güzel bir şarkısını seslendireceğiz şimdi sizlere. Fakat Murat'ın yorumuyla.
0: Ama bu şarkıyı Müslüm Baba'da okudu. Doğru mu?
3: Okudu efendim.
2: Doğrudur.
0: Hadi o zaman. Ver coşkuyu.
3: Hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Sensiz olmaz diyelim.

0: Gerçekten. Şevke geldik sanırım bayağı.
1: Geldik.
0: Şarkıyı yaparken.
1: Çok güzel çalındı. Umarım güzel yorumlayabilmişizdir efendim.
2: Vallahi bana her şey şahane geliyor.
0: Semih sağ olsun coşturdu bizi.
1: Coşturdu vallahi.
0: Gayet güzel oldu.
2: Semih söylediği kadar var değil mi yani?
0: Semih'i biliyoruz.
2: Ya ben diyorum bana abartma diyorlar. Diyorum ki en iyi kemancı bu adam diyorum. O da kabul etmiyor tevazusundan dolayı. Bir de tabii müzisyen kültüründe şöyle bir şey var. Kendinden daha önce virtüözlük ve ustalık seviyesine ulaşanlar var iken hala o da ne hangi seviyeye gelirse gelsin kendini hep altta
0: bunu kabul
2: tutarlar. Bu müzisyen yani kültüründen geliyor ama ben de yani ben de kulağım var yani duyuyorum maşallah. Canım benim.
1: Ruhuna sağlık.
2: En azından kalbimizde teksin. Süperdi. Şimdi bu şahane eserden sonra, bu şahane insanın eserinden sonra başka bir şahane insanlar durumuna geçeceğiz.
0: Aslında ne güzel bir memleket değil mi?
2: Değil mi ya?
0: İnanılmaz şahane insanlarla dolu ülkemiz.
2: Ezgi'nin günlüğü grubunun, gerçi Hüsnü abi şu anda grupta değil evet. Ama sevgili Mehmet Nadir Göktürk'ün bestesi ve Hüsnü Arkan'ın sözleri.
0: Evet.
2: Bu arada Hüsnü abiyle de şöyle bir ortak şeyimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim yayınlanan Ben Ağlarsam isimli bir eserimiz var. Bestesi bana ait. Sözleri de sevgili Hüsnü Arkan'a ait. Ben bu şerefi madalyon gibi üzerimde taşıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Hüsnü Arkan'la birlikte bir eserimiz olması benim için bir şeref. Ve tabii ki
1: bizim için de şeref abi.
2: Ekip olarak seslendirdik.
1: Yorumlamaya çalıştık o kıymetli eseri.
2: Bu arada Hüsnü abi için şunu da söylerler. 21. yüzyılın ozanı olarak nitelendirilir.
0: Çok da doğru bir.
2: Ozan kalitesinde yazıyor çünkü.
1: Eyvallah. İkinizin de kalemine sağlık. Ruhuna evet. Sağlık.
2: Estağfurullah.
1: Acizane yorumlamaya çalıştım. Ben Ağlarsam. İnşallah.
2: Ama şimdi biz Ben Ağlarsam'ı yapmayacağız. Biz dillere pelesenk olan şarkıları Düşler Sokağı'nı yapacağız.
1: Düşler Sokağı. Tamam. Hay hay.
2: Haydi bakalım arkadaşlar.

Kaç mevsim aşk pazarından geçti yalanlarda. Üst attığım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk.

0: Evet, Nadir abi ve Hüsnü abiyi andık ama Sting'i de anmamız gerekiyor galiba. Göktuğ çok güzel bir sürpriz oldu. Bize olmadı ama izleyicileri oldu
1: Evet,
0: herhalde.
1: açıkçası bana da sürpriz oldu
0: Sana da mı
1: biraz.
0: sürpriz?
2: Evet, çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna geldik.
1: Umuyoruz ki bugün hazırladığımız repertuarı beğenmişsinizdir. Son şarkımıza göçmeden önce de sizlere veda etmek gerekir. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Allah'a ısmarladık.

Ardında bıraktım derdi kederi. Seviyorum artık ben beni seven. Karşılık görmeyen aşklara pay dost. Geri getirmiyor yıllar geçen günleri.

Yaşamak bu kadar tatlı güzelken niye kararsın dünya senin yüzünden? Geçmişten o kadar dersler aldım ki ne adımlar attım ben yolu görmeden.

0: yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde

0: Bazı şarkılar vardır, sadece bir dönemi değil bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok
0: Güzelliğinle,
1: teşekkür ediyorum.
0: neşenle bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın.
1: Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız. Çok
0: Maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden senle hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Peki çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süre gelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötüsü tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü bizim
0: Duygu
1: yazdığımız
0: aktarımı gibi.
1: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
0: Kutsal bir şey
1: yardımlaşma.
0: ya.
1: Çok.
0: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey. Kesinlikle. İyi ki de
1: İyi
0: yazdın.
1: ki. Çok teşekkür
0: İyi ki o
1: ederim.
0: şarkıları yazmışsın Gülden.
1: Çok teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Gerçekten. Egün sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.
0: Nasıl
1: Tatlı
0: gidiyor müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gülden kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de
0: Estağfurullah.
1: etraftan böyle Yok. Siz
0: seçiyoruz.
1: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
0: Kesinlikle.
1: işbirliği içinde devam edeceğiz.
0: Yüden, o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
0: Haydi gelsin bakalım.

0: Allah. Ne güzel bir beste, ne güzel bir
1: harika.
0: Ses. Harika. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Sözünü
1: ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun zaten
1: Evet, evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa ırmakçım
0: Ay çok
1: yani.
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür
0: peki
1: ederim
0: mi?
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Kapatıyorum kendimi falan diye,
0: Nazarlardan gelmiyor
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki,
1: açıkçası.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle,
0: Çok da
1: değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir şöyle
0: Çok da yakışır.
1: harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani?
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar
1: Sağ
0: altını
1: ol canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark edecektir.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok,
0: güzel bir şarkı
1: evet, sevilen
0: dinleyelim
1: bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: Begüm
0: ya?
1: bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel, şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Bayıldım, sen de hayran
1: sağlık. Ne kadar güzel, su gibi bir ses. O kadar kalbi işliyor ki, harikasın.
0: Begüm'ü dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın,
0: ağzına
2: teşekkür ederim.
0: sağlık.
2: Çok sağ ol.
1: Çok
2: mutlu oldum.
1: Harbiye konserine.
0: İnşallah.
2: Önde oturup en çok alkışlayanlar biz olacağız.
0: Ben de önden bile diyorum.
2: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Evgiden ilham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o açık şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki. Ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten. O sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor. Ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı çıkıyorsa bil ki ben çok mutluyum.
2: Ay ne güzel. Değil mi? Tam tersini aslında
1: evet,
2: duyacaktın
1: öyle düşünülüyor
2: gibi.
1: Genelde.
0: Büyük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsan o zaman çıkabiliyor bende. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık belli oluyor ama buna şaşırdım
1: Evet, benim en
0: gerçekten.
1: acıklı şarkılarım motivasyonumun ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi duygularımı da.
0: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
1: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu, o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
0: Evet.
1: dokundu ki, böyle su gibi bir ses
0: Çok.
1: kendince yorumladı. O duygu, ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ya, benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için, şahsi zevk olarak söylersen evet, ondan yana kullanabilirim oyumu.
0: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
1: Çok,
0: biliyorum ama
1: evet.
0: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış. Bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için vazgeçilmez
0: Ruh
2: yani.
0: halimiz daha çok
2: Evet.
0: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
1: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
0: Değil mi?
1: bayılıyoruz ya. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde, çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşarak, böyle müzik setlerimiz vardı ya evde. Ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
0: Peki
1: şarkılara.
0: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
1: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyorum. Katılıyorum buna, evet.
0: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
1: O
0: 90'ları yad
1: harika,
0: edelim?
1: harika olmuş. Hadi
0: Haydi
1: bakalım.
0: bakalım.

0: Valla çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Benim de öyle ve ne kadar keyifli seninle beraber şarkı söylemek.
2: Sağ olun efendim. Evet. Şimdi aslında hiç ara vermeden böyle demek doğru olur mu bilmiyorum ama bir tık gençliğimizin şarkısı diye düşünüyorum.
3: Evet öyle ama artık
2: Taner'den
3: haklısınız.
2: Affetmedim Kendimi gelsin mi? Hadi
1: Oo.
2: bakalım.
4: Çok güzel.

0: orkestra arkadaşlarımıza da kocaman alkışlar ekran başından geldi diye yorumlayalım. Sağ
1: Harikasınız.
0: olsunlar.
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim ben. Ne kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: diyorum.
1: var bugün, evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun.
0: Aynen
1: Şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum. Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani yine
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mü, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek vakit
0: Onu
1: yok. Her
0: soracaktım
1: şey
0: ben. Hani
1: aynı.
0: söz önden gelir sonra müzik mi yoksa birden?
1: Bende birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle, hani biraz yazdım kalkayım iki tur atayım ara vereyim yarın de, öyle bir şey
0: Ha
1: yok yani.
0: böyle başladın
1: Oturuyorum,
0: gitti.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey yani. O kadar tabii derdi bizim bir eser olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani, hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor. Ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum. Ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte inanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne hissettiğiyle
0: Hissettiğiyle evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskiden sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre nacizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi dertlerimize
0: Gerçekten unuttuk
1: dönemediğimiz için
0: gibi bir durum var. Doğru
1: bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz. Çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyoruz.
1: o.
0: Evet, o
1: O
0: çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru. Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
1: Zor.
0: Begüm'e sormak istedim.
1: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
0: Değil mi? Çok
1: Evet.
0: fena anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
1: Çocukluktan
0: hem
1: beri
0: şey, her
1: tek şey
0: şey için bu.
1: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendime. Bu işe tutkum var diyordum.
0: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
1: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
0: O da
1: Odalar'dı.
0: ne şarkıydı. O da
1: Evet.
0: ne şarkıydı.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
1: Söz müzik bana ait. Evet, düet yaptığımız bir şarkıydı.
0: Diyecek bir şeyim bulamıyorum.
1: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
0: O zaman dinleyelim mi?
1: Seve seve.

0: İnanılmaz bir şarkı gerçekten.
1: Büyülendim. Yine büyülendim.
0: Ne çektik be Irmak'cığım, ne çektik
1: Olsun,
0: yani?
1: böyle duygularımıza tercüman oluyorsun.
0: Evet.
1: Çok çok daha
0: Gözlerin
1: güzel bizim için.
0: sulanmasına da ihtiyacımız var.
1: Ağzına sağlık, yüreğine
0: Teşekkür ederim,
1: sağlık.
0: sağ olun.
1: Evet, şimdi sevmedim Karagöz'üm.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
0: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli güzel bir şarkı okuyalım mı? Ne
1: Seve seve
0: dersiniz?
1: harika
0: Haydi
1: olur.
0: bakalım.

0: Bravo, harika.
1: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bizim için de
1: Bugün
0: öyleydi.
1: sizi
0: Çok
1: burada ağırladığım
0: teşekkürler.
1: için çok çok mutluyum.
0: Biz de öyle. İyi
1: İnanılmaz
0: ki varsın.
1: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
0: Biz
1: için.
0: teşekkür ederiz canım benim.
1: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Sizlere bu gece gönül penceremizden en güzel nameleri sunacağız. Sizleri çok özledik bir hafta boyunca. Değil mi Alp'cim?
1: Evet, yine çok heyecanlıyız. Sizleri çok özledik. Süper şarkılarla yine huzurlarınızdayız bu akşam. Gönül penceremizdeki en güzel eserleri sizler için açtık efendim. İyi seyirler, iyi dinletiler ve bu programı bizim için kim hazırladı? Güzel kardeşimiz Umut Hoşgör. Sen de hoş geldin kardeşim.
0: Ve tabii ki vokal arkadaşlarımız da, orkestramızla
1: birlikte. Furkan, Esra ve Ata.
0: Hepsi bizle beraberler. Efendim harika bir program sizleri bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın ve sizi Alp Aslan'la baş başa bırakıyorum. Ne okuyorsunuz Alp'cim?
1: Bir Avni Anıl bestesi geliyor. Hüzzam makamında.
0: Allah Allah.
1: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Allah'ım nasıl güzel şarkı. Nasıl güzel icra maşallah
1: teşekkür
0: size.
1: Teşekkür ediyorum. Amir Ateş hocamıza buradan
0: sevgiler,
1: sevgiler, saygılar, muhabbetler hocam ellerinizden öpüyoruz.
0: Evet, yine bir dinleyici isteği. Bizim çok kıymetli abimiz Hüsnü Üstün'e ait bestesi. Ona da acil şifalar diliyorum Hüsnü abicim size. Sevgiler, saygılar sunuyorum buradan. Sizin çok sevilen bir eseriniz. Dinleyicilerimiz de çok seviyor. Ne diyoruz?
1: Kaşın gözün şöyle dursun.
0: Nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek?
1: Kim bilecek?
0: Haydi beraber.

0: Harikasın Mehsemcim.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık fıkır. Arkadaşlarım. Nasıl güzel oldu. Vallahi şıkır şıkır fıkır fıkır bir
0: demek
1: program
0: kim
1: bugün.
0: Kim görecek, kim bilecek öyle mi?
1: Evet.
0: Gören görür.
1: Gören görür. Bilen bence bilir. De gören görür. Tabii ki. Şarkı öyle. Şarkı öyle Alp'cim.
0: Evet. Sırada ne var?
1: Ay efendim bizim çok sevilen bir şarkımız. Tabii ki programımızın ismi değil aslında ama esinlendiğimiz diyelim. Değil mi öyle?
0: Çok sevdiğimiz bir eser.
1: Sizler bizden yine dinlemeyi çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bu şarkıyı bugün burada bizim yanımızda olan çok kıymetli radyo sanatçısı arkadaşımız burada. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli solistlerinden.
0: Celal Altınbaş'a.
1: Benim canım arkadaşım
0: hediye
1: burada
0: edelim,
1: yanımızda. Ona hediye edelim. Burada ne sallıyor
0: ve
1: bize? Çok kıymetli. Tabii ki bütün sanatçı kardeşlerimize gelsin.
0: Bir Muzaffer İlker bestesi. Güfte şemsi belli. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
1: Buyurun.

0: Ellerinize sağlık. Alpçığım, bu şarkı en çok bize yakışıyor. Bizim
1: evet,
0: programımıza yakışıyor.
1: Evet, sen de maşallah durmadın ha. Fıkır
0: ay ben
1: fıkır,
0: bugün
1: kapır,
0: fıkır
1: kapır,
0: fıkırım vallahi hiç
1: beni
0: içim
1: de şaşırtacaksın.
0: Böyle... Ayol hayır, şaşırtır mıyım seni, aşk olsun.
1: Hay Allah'ım.
0: böyle ekran başı da fıkır fıkır bence. Harika bir
1: Latife
0: program
1: yapıyorum.
0: devam ediyor
1: Latife
0: efendim.
1: Yapıyorum.
0: Gönül penceresinden ayrılmayın diyoruz. Çok
1: ve
0: çok
1: Umut
0: kıymetli
1: Hoşgörü,
0: evet çok kıymetli bir bölüme geldik.
1: Güçlü alkışlarınızla aramıza.
0: Evet efendim, biz alkışları duyuyoruz Umutçum.
1: Canım kardeşim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Şöyle, bugün şöyle, yine evet, bana ait bir eser çalacağız. Biliyorsunuz Ramazan'a veda ediyoruz artık.
0: Parçamızın... Senin eserlerini övmeden bırakmayacağım. Alp, bir şeyler
2: mi
0: söyler misin sen de? Ben
1: şimdi,
0: bayılıyorum.
1: Annem müthişti.
2: Evet.
1: Geçen hafta Özlem'di.
2: Evet.
1: O ondan da müthişti. Bugün de veda.
2: Veda ediyoruz.
1: Bakalım bu nasıl? Dinleyeceğiz.
2: İnşallah.
1: Dinleyeceğiz. O da
2: gider,
1: güzeldir.
2: İnşallah.
1: Maşallah. Harikasın
2: teşekkürler
1: kardeşim.
2: Teşekkürler.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Ay hiç havayı bozmak istemedim. Gönlünüze sağlık. Öyle bir görsel var ki stüdyoda.
1: Evet.
0: Yani
1: teşekkür ediyoruz sevgili yönetmenimiz.
0: Sen öyle güzel okudun ki
1: Aysel Hanım efendi.
0: Biz gerçekten yıldızlı semalarda bir şarkı dinledik.
1: Çok
0: vallahi
1: teşekkür ediyorum Onur Cicek kardeşime.
0: Sağlık. Tüm
1: güzel
0: ekim,
1: kanun
0: ekibimizin
1: için ve bütün sazende kardeşlerime.
0: Senin de ağzına sağlık sevgili arkadaşım. Canım
1: çok teşekkür
0: arkadaşım
1: ediyorum Mehsamcığım.
0: Hiç havayı bozmayacağım ama dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden bir şey rica edeceğim. Instagram adreslerimizi vermeyi unuttuk bugün. Mehsem Özşimşir ve Alparslan.
1: Alparslan Official Altire.
0: Evet, tamam.
1: Alparslan Official Altire, senin de Mehsem.
0: Mehsem, evet. Evet. Bizi izlerken içinizden gelirse efendim bizleri etiketlerseniz biz çok seviniyoruz. Onları sayfalarımızda paylaşıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. Eminim siz de mutlu oluyorsunuz. Hem dinleyici isteklerinizi bekliyoruz hem de bizleri etiketlemenizi rica ediyoruz.
1: Lütfen efendim. Bizler de eve gidince zevkle izliyoruz o paylaşımlarınızı.
0: Değil mi? Ne kadar güzel oluyor. Ben bu havayı hiç bozmak istemiyorum Alpçim. Ne diyorsun? Bozmayayım değil mi?
1: Ben de senin havanı bozmadan yavaş yavaş gidiyorum.
0: Şarkımız da sürpriz olsun. Çok güzel çünkü.

0: Ellerinize sağlık. Efendim çok zor bir eserdir icra etmesi. Özellikle saz üstadları için. Ellerinize sağlık Umut'cum, orkestrasyon için. Her şey için çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Sağ ol. Sen
0: zorları seversin.
1: Ben de
0: seslendirmeye
1: seversin.
0: Çalıştım. Evet, çok çalıştık. provada seni biraz yorduk
1: oldu.
0: Bu konuda. Beklettik ama gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim ben diyorum ya, bizim programımızda her hafta bunu söylüyorum, tekrarlıyorum ama bizim programımızda hayatın bütün rengi var. Türk sanat müziği var, pop var. Sizin sevdiğiniz, siz çok kıymetlisiniz. Sizin sevdiğiniz her eser var efendim. O yüzden şimdi de repertuarımızda harika bir türkü var. Benim çok sevdiğim, benim de özel isteğim aslında bu. Sunmak ister misin Alpçığım? Çok güzel bir eser.
1: Ölümsüz bir Neşet Ertaş.
0: Kesinlikle.
1: Türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Selam olsun Neşet Baba'ya.
1: Evet, bizi mahvettikten sonra diye başlıyorum.
0: Türkü güzel.
1: Gerçekten. Ay sen de çok güzel okudun. Ne türkü
0: Estağfurullah,
1: zaten güzel.
0: estağfurullah. Rabbim gani gani rahmet
1: Rahmet
0: etsin.
1: eylesin.
0: Değil mi? Her
1: yani.
0: Türküsü birbirinden değerli.
1: Ne güzel türkü
0: Güzel
1: okuyorsun
0: insan.
1: arkadaşım. Maşallah sana.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vallahi çok güzel. Çok böyle başka aleme gittim, geldim.
0: Sen de hepsini güzel okuyorsun
1: Teşekkür
0: Meslem Gül.
1: ederim ama.
0: Popu da güzel okuyorsun.
1: Teşekkür
0: Halk
1: ederim.
0: müziğinde, arabeski de,
1: Hepimiz tabii
0: sanat
1: ki
0: müziğini de, ilahi
1: kurumunu
0: de.
1: yani çok teşekkür ederim. Tabii okulumuzun verdiği eğitim,
0: Beni de
1: TRT
0: güzel okuyorsun,
1: kurumumuzun.
0: ara sıra okuyorsun.
1: Okuyorum
0: Onu da
1: tabii.
0: güzel okuyorsun,
1: Lütfen.
0: maşallah o da
1: Evet,
0: var.
1: var maşallah. Çok şükür Allah'ımıza. Kurumumuzun verdiği eğitim, okulumuzun verdiği eğitim, tabii ki yılların tecrübesi, dinleyicilerimizin de alkışları tabii ki bizi böyle güzel okutuyor. Onların gönüllerindeki o hissi biz alıyoruz ekrandan, değil mi? Kameraların diğer tarafındalar ama biz o kadar hissediyoruz ki
0: Geliyor,
1: sizi.
0: geliyor. Gönülden gönüle yol vardır. Görülmez demiş yine Neşet Baba,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle, tabii
0: O
1: ki.
0: yol var efendim, var. Muhakkak
1: Hep
0: var.
1: var, çok kıymetliler bizim için.
0: Evet, ne okuyorsun?
1: Sen
0: Sen.
1: bizi böyle Arap saçına döndürdün ya. Ben de bir Arap saçı
0: Arap
1: okuyayım.
0: saçı. Bunu da ben istemiştim.
1: Evet efendim, siz
0: Okuyorsun.
1: istemiştiniz, sizin isteğiniz.
0: Sürpriz yaptın
1: Alp
0: bana.
1: hocam, evet size
0: Çok
1: sürpriz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.

0: Harikasınız.
1: Hay maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum beni kırmayıp okuduğun için bu isteğimi.
0: Ben teşekkür ederim
1: efendim.
0: Ama
1: çok yakıştı meslem sana.
0: Vallahi güzel oldu
1: muhakkak
0: değil mi?
1: Muhakkak gittin her yerde oku bunu.
0: Okuyorum zaten, çok severek okuyorum şarkıyı.
1: Ama ben ilk kez dinledim
0: sen seninle. İstediğin için başka bir zevkle ve keyifle okudum arkadaşım.
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Yine bir programımızın sonuna geldik. Yayın ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlara, yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, Umut kardeşimize, hepsi birbirinden değerli bu muhteşem orkestraya ve az sonra yanımıza gelecek vokaldeki kardeşlerimize ve efendim sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Aynı gün ve aynı saatte. Sizleri çok özlüyoruz efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.
1: Sizleri çok seviyoruz.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. İnsan derler idi. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, ulan teyel, ölelim derdinden. Ol bil, danışmasan da balayım, barcı.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından, Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz, gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam hanendelik sənətine.
1: Küçüklük yıllarımda.
2: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz de gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çok geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz değil mi? Daha fazla.
2: Halk bestekar mahları, muğamlarımız.
1: Evet. Azerbaycan'ın öz sanatını yani.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok
1: sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
3: Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel bu havadan, bu güzel Azerbaycan'ımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova, devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime diyorlar.
1: Evet, öğretmen
3: ben, öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. İki kardeş, Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle evet. Tanımış, böyle. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çox repertuarımızda var, bizim okuyuruq.
1: Azərbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
3: Yaşatırıq Azərbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
1: Gönlünüzə sağlık.
3: Çox sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız canımız bir. Türkiye, Azerbaycan söylüyoruz.

Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

0: Her zaman bu dersi biz geçmeye
1: Çünkü
0: verilmeli.
1: Azerbaycan'ın öz
0: Öz
1: kültürü
0: kültürü
1: Muğam'da
0: var,
1: değil mi? Var.
0: korumak
1: Muğam'da
0: lazım da,
1: yaşıyor.
0: Muğam'ı
1: Bizdeki Türk
0: makamları.
1: sanat müziği, Türk halk müziği
0: Bəli,
1: gibi.
0: bəli, siz de olduğu
1: Evet.
0: kimi bizde de onu
1: Evet.
0: yaşatmamız lazım. Ve ki yaşasın, bizim itmesin bütün mahnılarımız. O zaman böyle
1: Geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani onun
0: zordu, çetindi. Bəli.
1: çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır
1: Siz uzun
0: gerekir, güzel
1: yıllardır
0: söylediniz.
1: sabrederek değil mi efendim
0: Bəli, çok çetin,
1: çalışıyorsunuz?
0: çetindir. Ama sevirik işimizi, seve seve yaparıq. İstəyirik ki, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretək gənclərimizə.
1: Evet.
0: Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani Muğam demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz
0: Olur,
1: acaba?
0: elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça, muğam parçası,
1: Evet.
0: makam deyirsiniz,
1: Evet.
0: muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
1: Efendim şeref duyarız. Buyurun.
0: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.

sabahlar. Aşık her cövre dözer, belki de

çektim koşanar yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize hayran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi.

0: babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. İnsan derler idi. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: Aman aman ay aman şu kızların elinden olup dur halım yaman şu kızlar.
0: Bu gece 1984 yılında yayın hayatına başlayan bir müzik programı. Yapımcılığını Kayhan Öztepe'nin, yönetmenliğini ise Cengiz Baysal'ın üstlendiği programda dönemin en sevilen sesleri, en sevilen şarkı ve türküleri var. Ayda bir kez ekrana gelen bu müzik dolu programın sunucusu Nüket Duru.
2: Bize söyleyeceğin türküleri anons edebilir misin?
3: Tabii Nüketciğim. İlk türkümüz Aşık Beyhani'den alınan bir Erzincan türküsü.
2: Teşekkürler, seni dinliyoruz Huri.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Programa böyle keder dolu bir türküyle başlayarak sizi üzmek istemezdik. Bu gecenin 1984 yılında ekran serüvenine başladığını, o yıl doğanların şimdilerde 40 yaşına bastığını düşününce zaten hüzünlenecektiniz. Elden ne gelir? Zaman çok hızlı geçiyor.

Bu gece türkülerle, şarkılarla müzikseverleri ekrana bağlayan bir yapım. Erzincan yöresine ait Yolumuz Gurbete Düştü adlı türküyü seslendiren hanımefendi ise Huri Sapan. Genç izleyicilerimiz belki bilmez, Huri Sapan 70'li ve 80'li yılların en sevilen seslerinden. Oynadığı filmler de var, albümleri de. Sayıları çok değil ama Huri Sapan'ın seveni çok. Huri Sapan sevenlere, sesini özleyenlere, adını duyup da kendisini ekranda hiç görmemiş genç izleyicilerimize armağanımızdır.

0: Evet sevgili seyirciler, bu unutamadığımız şarkı Selçuk Ural'a aitti. Hoş geldin Selçuk.
1: Hoş bulduk.
0: Bu gece bize neler söyleyeceksin?
1: İlk şarkım Affet, sözleri Mustafa Alpakut'a, düzenlemesi Osman İşmen'e ait. İkinci şarkım Şarkılı Kahve'nin şarkıcısı, beste Sezen Aksu, söz Aysel Gürel.
0: Seni dinliyoruz.
2: Selçuk Ural programda iki şarkı söyleyecekmiş ama biz sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu bestesine dinleyelim istedik. Şarkının adı Şarkılı Kahve'nin şarkıcısıymış. Minik Serçe'nin günümüzde az bilinen bu eseri Selçuk Ural'ın 1981 yapımı Sevdalıyım adlı albümünde yer alıyor. Selçuk Ural güzel sesiyle ve yakışıklılığıyla bir dönemin Tarkan'ıdır efendim. Biz söylemiyoruz. Bir gazete röportajında kendi söylemiş. Bu gece gibi iddialı bir yapıma da dönemin megastarlarını konuk etmek yakışır. Yaşı genç.

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu gece sanat müziği tutkunlarını hiç unutur mu? İşte Gönül Yazar, işte sevenlerine ulaştırdığı o güzel şarkı. Aman Doktor. Bekle.

Gönül Yazar Ege Ses Kraliçesi yarışması birincisi seçildiğinde 15 yaşındadır. Henüz yıl 1952. Bu onun bol müzikli, çok sinemalı sanat yaşamının da başlangıcı olur. Gönül Yazar'ı tanımayan bir kuşağı biz hiç tanımıyoruz efendim. Bir dönemin değil, her dönemin ünlüsüdür Taş Bebek. Şu zarafet, şu güzellik hiç yıllara yenilir mi?

0: Kolay gelsin. Hanım gelin. Mikrofonu unutmuşsunuz galiba.
1: Geldiniz mi? Evet. Sağ olun. Güzel. Bu gece bize neler söyleyeceksiniz Sayın Ömerşan?
0: Önce bir deyiş takdim ediyorum. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. İkinci türkümüz Ankara yöremizden. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür.
1: Sizi dinliyoruz.
2: Bize biraz neşe gerek, enerji gerek. Biliyoruz Ankara yöresine ait bu hareketli türkü hepimize iyi gelecek. Su gelir güldür güldür. 80'lerde bu türkünün söylenmediği bir müzik programı düşünülmezdi bile. Bu gece izleyicileri için Ömer Şan seslendiriyor. 2010 yılında yitirdiğimiz sanatçı seslendirdiği türkülerle hafızalarda, anılardadır.

1984 yapımı Bu Gece adlı müzik programı ayda bir kez ekrana gelip müzikseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış. Çünkü program konukları iddialı isimler. Seslendirilen eserlerse en sevilenler. O yıllarda Emel Sayınsız bir müzik programı mı? Olabilir mi hiç? Düşünülemez bile. Hayranları çok üzülür, çok kızar. İşte sevilen sanatçının konuk olduğu o çok özel dakikalar.

Televizyonunu yeni açan izleyicilerimize küçük bir hatırlatma. 1984 yılında yayımlanan Bu Gece adlı müzik programından söz ediyorduk. Programın güzeller güzeli konuğu Emel Sayın, güftesi Şafak Atayman'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir eser söylüyor. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın. Emel Hanım 1986 yılında Yağdır Mevlam Su adlı bir şarkı seslendireceğini ve bu şarkıyla ortalığı kasıp kavuracağını henüz bilmiyor. Gökten sevgiler de yağsın, bereketli yağmurlar da. İkisi de kabulümüz Emel Hanım. Siz yeter ki o güzel sesinizle arzunuzu sık sık bildirin.

Bu gür sesli beyefendiyi tanıdınız mı? Çetin Alp. 2004 yılında aramızdan ayrılan yorumcunun müzik kariyeri 70'lerin başında Altın Ses yarışmasını kazanmasıyla başlıyor. İlk 45'liğiyle altın plak kazanan Çetin Alp son defa görsem aldı ikinci plağıyla da büyük ses getirmiş. Şu anda o şarkıyı dinliyoruz zaten. Yaşadıkça yaşanmaz olurdu bu dünya. Çetin Alp'i başka nasıl tanıtsak? Hah, opera. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında Opera adlı şarkıyla temsil etmişti ülkemizi. Sonucun sanatçımızı ne kadar üzdüğünü tahmin etmek zor değil. Biz onu bu duygu dolu şarkılarla hatırlamak istiyor ve öyle de hatırlıyoruz.

0: bir küçük parça koparsam.
1: 1984 yılında ayda bir kez ekrana gelen Bu Gece adlı programın sunucusu Nükhet Duru. Kendisi hiç şarkı söylemesin mi yani? Sunucu diye konukları ve eserleri anons edip kenara mı çekilsin? Olur mu hiç öyle şey efendim? Söylemiş elbette. Sizler 1984'ten yankılanan bu güzel sesi dinlerken biz de veda edelim. TRT arşivindeki birbirinden özel müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere, biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık evet. Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp
0: kimdir
1: söylüyoruz.
0: Aşık
1: ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok ve mutasavvıf bir halk ozanı, halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ Sakçagözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Can Hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık bugün.
0: Ne güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olasın.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.